0: Allah'a iman.
1: Değerli Diyanet Radyo dostları, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programıyla kulaklarınıza ulaşmaya başladık. Sevgili dostlar, bugün yepyeni bir eserle sizlerle birlikte olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Allah'a İman adlı eseriyle. Yardımcı Doçent Doktor Ulvi Murat Kılavuz'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, Allah'ın varlığı ilahi vahyin temel mesajını oluşturduğu gibi, düşünce tarihi boyunca da insanların zihnini en çok meşgul eden meselelerden birini teşkil etmiştir. İnsanlığın tarihinin her döneminde kainatı yaratan ve yöneten madde üstü bir varlığın mevcudiyetini kabul etmeyen inkarcı kişi ve gruplar var ola gelmiştir. Bunların arasında oldukça az bir kısmını, insan zihninde de dış dünyada da Allah diye bir mefhumun bulunmadığını, var olmayan bir şey hakkında herhangi bir bilgiye sahip olunamayacağını, hatta Allah diye bir varlığın mevcudiyetini kabullenmek veya reddetmekten bahsedilemeyeceğini söyleyen kimseler oluşturur. Buna karşılık inkar düşüncesinin esasen Hazreti Adem'den başlayarak insanlığa tebliğ edilen Allah inancına bir tepki olarak ortaya çıktığını söylemek gerekir. Bir şekilde Allah'ın varlığı düşüncesiyle karşılaşan bazı insanlar fikri, psikolojik veya toplumsal kökenli farklı gerekçelerle inkar yoluna sapmışlardır. Mesela maddenin ezeli olduğunu ve her şeyin maddeden ibaret bulunduğunu ileri sürenler, fikri gerekçelerle inkara sapanların bir örneğini teşkil eder. Onlar, duyularla algılanabilen madde aleminin ötesinde bir gayb aleminden, buna bağlı olarak da madde ötesi bir varlık olan Allah'tan söz edilemeyeceğini savunurlar. Maddenin ezeli olması sebebiyle de, zaten içindeki bütün varlıklarla birlikte kainat kendiliğinden vardır. Onu var edecek bir yaratıcıya ihtiyaç yoktur derler. Kur'an'ın nazil olduğu döneme baktığımızda sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk muhataplarının Allah'ın varlığını kökten inkar etmekten ziyade, onun tek ve eşsiz oluşu, kainat üzerindeki hakimiyeti ve tasarrufları, dolayısıyla sıfatları konusunda yanlış inançlara sahip oldukları görülür. Kur'an-ı Kerim'in beyanından anlaşılacağı üzere, onlar yaratıcı olarak Allah'ın varlığını benimsiyor, kendilerine sorulduğunda, her şeyin sahibinin, nihai hakimin Allah olduğunu itiraf ediyordu. Ancak cahiliye Arapları Allah'ı hakkıyla takdir edememiş, gereği gibi tanıyamamış, yüceliğini anlayamamışlardır. İşte o dönem insanların bu zihin yapısı sebebiyle, Kur'an-ı Kerim onların bu konudaki hatalarını düzeltmek, eksik taraflarını gidermek için Allah Teala'nın varlığından ziyade birliğini, kainat ve insan üzerindeki hakimiyetini, onu bize anlatan isimleri, sıfatları ve fiillerini açıklama, bunlardan bahsetme metodunu izlemiştir. Bununla birlikte Allah'ın varlığı meselesi de Kur'an'ın temel konularından birisini teşkil etmiştir. Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala için kullanılan isim veya sıfatlardan biri Hak'tır. Nitekim o, Hakk'ın ta kendisi olduğunu, günahkarların Rablerinin huzuruna çıktıklarında Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerine beyan etmiştir. Günlük hayatımızda da Hak Teala, Cenab-ı Hak gibi terkiplerle sıklıkla tekrarladığımız Hak kelimesi, varlığı apaçık olduğu için mevcudiyeti zorunlu olarak kabul edilen, varlığından şüphe duyulması, varlığı inkar edilmesi mümkün olmayan anlamına gelir. Yine Allah Teala kendisinin zahir olduğunu, yani varlığının bakmasını bilen gözlerden, düşünmesini bilen akıl ve kalplerden asla gizli kalmayacak apaçık bir hakikat olduğunu buyurur. Bu ve benzeri ayetler, Kur'an'ın Allah'ın varlığını kolaylıkla ulaşılabilecek, üzerinde tartışılamayacak bir hakikat olarak bizlere sunduğunu göstermektedir. Allah'ın varlığının bu kadar açık bir hakikat oluşunun yanı sıra, bütün evrene hakim bir yaratıcının mevcudiyeti, her insan

0: insanın benliğinin derinliklerinde yerleşmiş bir şuur halindedir. Kur'an-ı Kerim bu şuuru fıtrat olarak isimlendirir. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e hitaben şöyle buyuruyor. Sen Hakk'a yönelen bir kimse olarak yüzünü dine, Allah'ın insanı yaratırken özüne, fıtratına nakşettiği tevhid inancına sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Bu ilahi beyana göre fıtrat, Allah'ın insanların yaratılışına koyduğu çok az bir gayret ve tefekkürle onun varlığına ulaşabilme imkanıdır. Bu şuurun varlığına rağmen bazı insanların bolluk ve refah dönemlerinde inatçılık sergileyip fıtratlarından, yani selim yaratılışlarından sapmaları, Allah'ın varlığını inkara yönelmeleri veya bu konuda gaflete düşmeleri mümkündür. Ancak zorluklarla, bela ve musibetlerle karşılaştıklarında fıtratlarında var olan inancını hatırlayıp ona yönelirler. Denizde dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini yalnız ona has kılarak samimi bir biçimde Allah'a yalvarırlar. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa, içlerinden sadece bir kısmı doğru yolda kalır. Zaten bizim ayetlerimizi hain ve nankör olanlar inkar eder. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün yepyeni bir eserle sizlerle birlikte olduk. Allah'a İman adlı eserin ilk bölümüyle radyonuzda, Diyanet Radyo'da kulaklarınıza ulaştık. Bir sonraki programımızda bu eseri paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu, ebabil dudağından.

rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu.

Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü, kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi, hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri, ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri, sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların, sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini, sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım, şehirler kabus dolu, köylere duman düştü, tersine döndü her şey sanki, asuman düştü, kırık bir kayık kaldı elimizde hayali, hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde, senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü, toplumun gündemine koyu bir isyan düştü, iniltiler geliyor doğudan ve batıdan, sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın, içimde hicranınla tutuşuyor nameler, sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım, kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurumla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu. Körleşen izan düştü.
şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan. Ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği, Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller, yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe,
yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإذا متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى. ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا
2: Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Ve nice hak yoluna düşmüş pervane bilirim, nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra, tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: Damn the dollar.

Merhabalar kıymetli dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşmaya, buradan gerçek hayattaki ilişkilerimize, bağlarımıza ve bağlılıklarımıza yol bulmaya çalışıyoruz. Bugün alkol kullanımının özellikle çocuk ve ergenler üzerindeki etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Sevgili dinleyenlerim, gelişim dönemleri açısından baktığımızda aslında erken çocukluk, çocukluk ve sonrasındaki ergenlik dönemleri hayatın baharı olarak niteleyebileceğimiz hazırlık dönemlerine denk geliyor. Ve biz bu zaman kesitlerinde yetişkinlerden hayata dair rollerimizi öğreniyoruz. Annemizden annelik rolünü, babamızdan babalık rolünü, hayata dair bir takım temel bilgi ve becerileri öğretmenlerimizden ve sosyal çevremizden, akranlarımızdan arkadaşlık, dostluk, bir takım temel değerleri ediniyoruz. Ve bütün bunlarla sosyalleşiyoruz. Geleceğe dair bir takım ilgilerimiz, ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz şekilleniyor ve biz sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlanmaya çalışıyoruz. Ancak bugün gençlerimize, çocuklarımıza, ergenlerimize yönelik bağımlılık türleri ve çeşitleri o kadar arttı ki bu sağlıklı hazırlık ve sosyalleşme sürecine bazen tutunmakta zorlanıyoruz. Anne babalar olarak, öğretmenler olarak, yetişkinler olarak bazen kendimizi güçsüz ve çaresiz hissediyoruz. Bireylerin gelişim süreçlerinde belli aşamaların olması aşikar. Çünkü biz her aşamada yeni şeyler keşfediyoruz hayatımızda ve bu süreçlerde hayatın bir takım güzellikleri yanında bir takım sorunlarıyla da nasıl mücadele edeceğimizi öğreniyoruz. İşte alkol kullanımı sorun alanı olarak mücadele edilmesi mümkün olduğunca sosyal yapıdan, toplum hayatından uzaklaştırılması gereken bir alan. Ve biz sosyal, fiziksel, bilişsel gelişim süreçlerinde belli ödevlerle hep karşı karşıya kalıyoruz. Sorumluluklarımızı öğreniyoruz ve bu görevleri tamamlayarak bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Çocukken ergenlik dönemimizi öğreniyoruz. Ergenlik dönemi gençlik dönemini, gençlik dönemi yetişkinliği ve böylece aslında hayat okuryazarlığını bu süreçlerde öğreniyoruz. Evet, çocukluk ve ergenlik dönemi, keşifler dönemi, denemeler dönemi ve davranışsal değişimler dönemi. Çocuklarımız özellikle bu değişimlerin en masum muhatapları. Çünkü bireysel ve sosyal dünyada meydana gelen aslında pek çok kırıcı olaya doğrudan bugün maruz kalıyor çocuklarımız. Ve riskli kategoride yer alıyor. Bizim dezavantajlı dediğimiz grupta yer alıyor. Ve onlar aslında bugün öyle maruziyetler yaşıyorlar ki risk altındaki çocukların risk potansiyeli her geçen gün daha da artıyor. Eğer annede babada ya da çevrede bir bağımlılık öyküsü hikayesi varsa çocukların da ona yönelmesi ve bağımlılığa yatkınlık geliştirmesi bir süre sonra maalesef daha kolaylaşıyor. Özellikle ergenlik, özerkliğin arttığı, akran etkisinin gittikçe önem kazandığı ve ebeveynlerin doğrudan etkilerinin buna nispetle azaldığı bir yaşam evresine karşılık geliyor. Ve bu evrede çevresel destekler ne kadar azalırsa ergen o kadar çok bağımsızlaştığını düşünebiliyor. Aslında ergenlik dönemi çevre desteğinin çok güçlü olması gereken bir dönem, ancak bir bu kadar da çevreye olan direncin güçlü olduğu bir yaşam kesiti. Böyle olunca ergenlerle temas dilimiz nasıl olmalı sorusu çok önemli. Yani burada anlayışa, sevgiye, saygıya ve her tür durumda onları kabullenmeye istekli bir yetişkin profili ortaya koymak durumundayız. Aksi takdirde çocuklarımızın bir takım bağımlılıkların esiri olması içten bile değil. Ve biz tabii

Tabii ki onları kendimize bağlı kılarken doğru iletişim dili ve kodları geliştirmek durumundayız. Sürekli yargılayan, eleştiren, davranışları üzerinden ona olumsuz sürekli mesajlar ileten yetişkinler, ergenleri kendilerine yaklaştırmak yerine onları uzaklaştırdığının farkına varmalı. Alkole başlama açısından da bu dönem çünkü kritik bir dönem. Sosyal içicilik, sigarada ve alkolde maalesef gittikçe kendine bir meşruiyet alanı açmaya çalışıyor toplumda. Bir kereden bir şey olmaz düşüncesiyle hareket eden, kendi kimliğini, kişiliğini bu yolla ispatlayabileceğini, akranlar arasında daha çok kabul göreceğini, onların dünyasında kalabileceğini düşünen ergenler, çoğu zaman bir takım büyük hataların farkında olarak ya da olmayarak esiri olabiliyorlar. Evet, ergenlik döneminde düşünme, planlama, karar alma becerilerinden ve sosyal ve duygusal gelişimden sorumlu bireyin bu dönemlerde hızlı bir şekilde değişmeye devam ettiğini görüyoruz. Tabii sorunlu bireylerle karşılaşan ve sorumlu insanların bulunduğu ortamlardan gittikçe uzaklaşan ergen bağımlılık potansiyelini her geçen gün artırıyor. Ve alkol kullanımı ile birlikte çocuk ve gençlerde bu gelişimsel değişimlerin olumsuz etkileri daha çok görülmeye başlıyor. Ve erken yaşta oluşan yatkınlıklar daha sonraki dönemlerde bir bağımlılık türüne doğru hızlı bir şekilde maalesef evrilebiliyor. Sevgili dinleyenlerim, yetişkinlerin her konuda olduğu gibi çocuklarımıza ve ergenlerimize örnek olması gerekiyor. Kullanımı yasaklamak değil, ancak zararlarından bahsetmek ve bir takım istatistikler üzerinden alkol kullanımının yol açtığı sonuçları çocuklarımıza farklı zamanlarda ve uygun biçimlerde anlatmak bizim en önemli sorumluluğumuz. Elbette anne babalar gibi okul ortamında, sosyal çevrede, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı bir takım bilinçlendirici eğitimlerde de çocuklarımıza rehberlik etmek durumundayız. Elbette burada bütün kurum ve kuruluşlara, ister kamu, ister özel, ister yerel olsun, ister ulusal, ister uluslararası olsun, bütün sorumluluk mevkiindeki insanlara düşen çok önemli bir görev, çok önemli bir ödev var. O da iyi örnekleri sosyal dünyamıza taşımak ve bunların yaygınlaşmasına, aktarılmasına ve gittikçe gençlerimizin, çocuklarımızın gündeminde daha çok yer bulmasına destek olmak, bu yönde gayret ortaya koymak. Eminim bunu yapıyoruz ve daha çok yapacağız. Bu programdan sonra hepimize bu konuda daha çok sorumluluk düştüğü kanaatindeyim. Evet sevgili dinleyenlerim, bugün de çocuklarımıza ve ergenlerimize nasıl iyi örnek olabiliriz, onları bu tür zararlı alışkanlıklardan nasıl mümkün olduğunca koruyabiliriz, bunu konuşmaya gayret ettik. Hepimize sorumluluklarının farkında ve sorunları azalan, gençlere ve çocuklara iyi örneklikler oluşturan ebeveynler olma, yetişkinler olma dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili dinleyenler.

Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla 26 Mayıs Salı günü saat 12.30'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Harama el uzatma. Kendini haramdan koru. Haram yiyenin yeri cehennemdir.

Yeme minnetle olursa nimet, koklama gül ki ola buyu minnet. Sakın minnet ile nimeti yeme, hatta minnet olan gülü bile koklama.

0: Günün Duası.
1: Sığınacağımız tek merci Allah'tır. Resul-i Ekrem her vesileyle Allah'a sığınır. Dünya ve ahiretin şerlerinden emin olmak için dua ederdi. Osman bin Affan radıyallahu anh, Efendimizin şöyle buyurduğunu nakleder. Bir kul sabah ve akşam 3 defa şu duayı okursa hiçbir şey ona zarar vermez. İsminin anılmasıyla ne yerde ne gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adıyla. O hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir.

etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca Araf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Ademoğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren Araf konusu zikredilmektedir. Araf, Urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre Araf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın. Ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için terkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz, her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostları ise, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir.
İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, güzel akıbet kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp, zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden birçoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum.
Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği cezada geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdı. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça

nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik.
İblisin dışındakiler secde

secde ettiler. O, secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirlerine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır.
ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkese simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler, girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli, cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları
ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi,

biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk de, emir de, yaratma ve yönetme de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi, ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiyle biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın

taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın, ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah, Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmış.

yapmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Nedametin Adem'ine, merhametin icabeti Arafat. Taşına, toprağına üflenen ilahi ruhla nice sırlar fısıldamaktasın çağlara. Yüzün Rabbin evine dönüktür her vakit ve bir cebeli rahme saklıdır koynunda. O günlerde sakince uzanmaktadır ve bir hac ikliminin nurlu meltemiyle aydınlanmaktadır çıplak ayaklar altında. Aydınlandıkça Arafat, affı ilahi için toza toprağa bulanmış olarak bekleşen insanların ışığa hasret ruhlarına bir nur yayılır dalga dalga. Ve gördükçe rahmetinen dağları, nurlanan insanları canlanır ve ağlar Kabe, yarıya inmiş simsiyah örtüsünün altında. Vakitlerden ikindidir, ağır ağır gömülmeye başladığı vakit güneş tepelerin ardında ve karanlığa bürünürken dünya inadına aydınlanır Arafat. Aydınlandıkça üstünde bekleşen insanlarla birlikte o da kalkar ayağa. Dönen dünyaya ve döndükçe ömürlere işleyip duran saatlere inat, bir dağ gibi olduğu yere çakılıp durmaktadır şimdi üstünde insanlar. Öyle bir duruştur ve öyle bir bekleyiştir ki bu, cennet ve cehennem arası bir araf, ümitle yeis arası bir hesaplaşmadır. Geride kalan günler, boşa geçen ömürler ve Rabbin aşkından yoksun kalmış yürekler hesaba çekilir. Ve lebbeyk diyerek döndükçe diller, körelmiş vicdanlar bilenir. Temizlendikçe vicdanlar, batmakta olanlara inat, hiç batmayacak gibi doğar umutlar. Arafat Dağı'nda ve bir sonbaharın koynunda rahmet yağmurlarına yakalanır Allah'ın meleklerine övdüğü kullar. Yağdıkça nur ve bembeyaz ihramları içinde rahmet damlalarıyla ıslandıkça insanlar, akıp gider ruhlara yapışmış kapkara günahlar. Şimdi temizlenmektedir kirinden, pasından yürekler. Titreyen avuçlar açıldıkça göğe, nur dolar ellere ve parmaklarının arasından akıp gider riyadan temizlenmiş samimi dilekler. Makbuldür bir arife günü Arafat'ta yürekten kopup gelen dualar. Makbuldür ki rahmet denizine düşmüş topraklar gibi erir gider, omuzlara binmiş en ağır günahlar. Ve sustuğu vakit dudaklar, şehirlerin anası Mekke'nin yüreklere işleyen sesine şahit olur kulaklar.

çok döndün ey Adem. Artık dur, dur ve düşün ki burası Arafat'tır. Burası mahşer meydanıdır. Döneceksen Beytullah'ın etrafında dön. Dön ki adı tavaf olsun ve her adımda dönüşün Allah'a olsun. Duracaksan eğer Arafat'ta Rabbinin huzurunda dur. Dur ki adı vakfe olsun ve ilahi huzurda geçirdiğin her saniye bin ömre bedel olsun. Dönüşün de duruşun da Allah için olsun ey insan. Dönüşünde, duruşunda sadece Allah için olsun. Allah için olsun. Durmadan duyulmaz Arafat'ın dudaklarından dökülen münacatlar, naatlar, rahmet dağında durmadan duyulmaz. Çağları aşıp gelen veda hutbesinin hüzünlü sesi ve duyulmaz Resulullah'tan hatıra kalan mübarek kokular. Bugün dur ve düşün. Ve ey insan, yeni doğmuş gibi temizlenmiş olarak ve tatlı bir telaş ile adım adım uzaklaşırken Arafat'tan, akın ettiğin vakit köpüren coşkun sular gibi meş'ari harama, işte o vakit şükür ile yüce Rabbinin adını an. Ona yaklaştığı gibi ve öğrendiğin gibi Resul-i Zişan'dan, onun yüceler yücesi adını an.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Elber. Vaadine sadık, iyiliği sonsuz, ikramı fazla olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın merhametine muhtaç olduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Vaadine sadık, vefakar, muhsin, kerem sahibi anlamlarına gelen bir kelimesinden türeyen Ber esması, yarattığı varlıklara karşı sevgisi, rahmeti ve merhameti gani olan

gerçekten Rabbimizle olan ilişkimizde nasılız? Ciddiyetin hangi mertebesindeyiz? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Bazen bazı insanlarla karşılaşırız. Tavırlarında bir rahatlık, ciddiyetsizlik sezer, rahatsız oluruz. Bizim önemli bir şahsiyet olmamıza gerek yoktur insanlar tarafından ciddiye alınmamız için. Her insanın varlığı ciddiye alınacak kadar değerlidir. Yeri gelir bir çocuğun önünde diz çöker, onunla göz göze gelmek, dediklerini ciddiyetle dinlemek için uğraşırız. Yeri gelir beli bükülmüş bir ihtiyarın yanında eğiliriz. İnsan olmak, hürmete şayan olmak için yeterlidir. Rabbimiz bizi kıymetli kullarından eylesin. Bu yüzden ciddiyetsizliğe tahammül edemeyiz. Her ilişkinin bir seviyesi vardır, evet, ama samimiyet artsa bile seviye korunduğu müddetçe sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Ciddiyetsiz insanla uzun bir ilişki içinde bulunmak ister miyiz? Mümkünse hayır. Peki Rabbimize karşı tavrımız nasıl? Şimdi bir de onu düşünelim. Bazılarımız vardır, ezan sesiyle fırlar yerinden, Rabbinin haram helal sınırına gösterdiği özen, yaşamının tam ortasına Rabbini koyuşu bize ciddiyetini gösterir. Ne kadar hassas deriz. Hatta öyle olabilmeyi dileriz. Bazılarımıza da bu durum çok fazla gelir. Ne var canım, kılarız der mesela ezanı duyunca. Artık harama helale dikkat eden mi kaldı der. O kadar hassas davranırsa dünyanın sonunun geleceğine inanır. Bir günaha bulaşmışsa Allah affetsin de diye başlayarak kendini temize çıkarmaya uğraşır. Uyaranlara tövbe edeceğiz canım der. Bu nedir? Bu insanın Allah'a karşı ciddiyetsizliğidir. Biz bir insan olarak bile ciddiyetsiz tavırlara müsamaha gösteremiyorsak, canımız sıkılıyorsa Rabbin bu tavırları sergileyen bir kuluna nasıl muamele eder? Her kulun Rabbi ile ilişkisi özeldir. Kimsenin iç dünyasında Rabbi ile nasıl bir bağ kurduğunu elbette bilemeyiz ama Rabbin kulundan mahcubiyet istediğini hepimiz biliyoruz. Bir günahı işlerken kimseden çekinmeyen, ayan ederken utanmayan, üstüne de Rabbinden affedilmeyi bekleyen bir insanın elleri dolar mı? Elleri dolar mı? Rabbimiz bizi hesap günü elleri boş kalan kullarından eylemesin. Allah berdir. Kullarına karşı rahmet ve merhameti sonsuzdur. Ne demektir bu? Diyelim ki kul bir niyet eder, birine iyilik yapmak geçer içinden. Bir hayırda bulunmayı diler. Niyet ettiği vakit Rabbi onun için bu niyetine mukabil yapmış sevabı verir. Kul niyet ettiği hayrı yapmayı başarabilirse amelinin kat kat karşılığını da verir. Yapamazsa samimi niyetinin ecriyle kalır. Yine de kazanmış olur. İşte bu yüzden müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Rabbin insanın kalbine nazar etmesi ne güzeldir. Kimsenin bilmediğini görür Rabbi, kulu kazanır. Veya diyelim ki kul bir fenalığa niyet etti, Rabbi kul o işe meyledene kadar bekler. İyilikte yaptığı gibi hemen vermez cezasını. Ne zaman kul fenalıktan vazgeçer, kazanır, defteri temiz kalır, kendine engel olamaz yaparsa da Rabbi yaptığı kadarından mesul tutar. Fazlasıyla cezalandırmaz. İşte Rabbin ber oluşu bu kadar muhteşemdir. Hem hayırda gösterir kendini, hem şerde. Bu nasıl bir lütuftur? Ya Rabbimiz işlediğimiz günahları da misli misline yazsaydı, halimiz nice olurdu? İşte bu yüzden muhteşem Rabbimiz bizi kendine layık kul eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan bilmekle mükellef. Bilmediğimi öğrenmekten, bildiğimi uygulamaktan mesulüm ben. Öyle bir zamanda yaşıyorum ki her şey elimin altında. Artık bilmiyordum ya Rabbi diyemem ben. Öğrenmeye vakit ayırıp ayırmamak benim tercihim. Ben yediğimde

ettiğimde, yapıp ettiğimde, giyimimde, ibadetimde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenmek yerine oturup boş vakit geçiremem. Bu vakitlerin hepsinin hesabı var. Hepsini tek tek soracak Rabbim. Ben uğraşırım. En doğru, en güzel nasıl yaşanır? Halim nasıl olursa Rabbim razı olur, onu bulurum. Ona uyarım. Benim görevim uğraşmak. Karşılığını verecek olan Rabbimdir. Ben bilirim ki Rabbim elber olandır. Dünyada beni koruyup gözettiği gibi ahirette de amelimle bir başıma bırakmaz. Yeter ki ben niyetimi halis tutayım, Rabbimin gazabını aşan rahmeti üzerimde tecelli etsin. Takva ehli kullarına vaat ettiği ne varsa bana ikram etsin. Çünkü o vaadine sadıktır. Bire sonsuz verendir. Benim buradan götüreceğim eksik namazlarım, oruçlarım, niyet edip yaptığım küçük hayırlar, niyet edip de yapamadıklarım, önüme döküldüğünde hepsini alıp kabul edecek olan da, tamamlayıp fazlasını verecek olan da, ikramı bol olan da O'dur. Yeter ki ben Rabbime karşı ciddi olayım. Sorumluluğumun bilincinde ve mahcup olayım. Bana bu yakışır. Kalbimi, niyetimi temizlemek, ciddi bir kul olmak. Dilerim ki Rabbim bu ciddiyetimi karşılıksız bırakmaz. Rahmeti, gazabını aşan Ya Ber. Sen ki zikrini, fikrini, kalbini güzelleştirmeye niyet eden, sırf senin rızan için fenalıktan vazgeçen kullarını mükafatlandıransın. Her halimi düzeltmeye niyet ediyorum ve senden diliyorum. Beni ulaşabileceğim en iyi halime ulaştır. Ayaklarımı yolun üzere sabit kıl. Rabbim sensin. Taatim sanadır. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden,

Den sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: Masal Karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.
7: Gülerken, ağlarken, yaşarken.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey dost! İnsanın kendine ettiği dua, ilahi aşka dalarak gönlünden kopan bir yakarıştır. Allah duayı gönüllere fısıldar. Böylece kalpte yankılanan Hakk'ın sesi oluverir. Bu yönelişle insan kendini bulur, Rabbine yakınlaşır. Ey gönlü yaralı derman arayan! Bil ki en içten dualarınla kapısını çaldığın Allah, seni karşılıksız bırakmaz. Ve insanın kendi gönlünden kopan dualar gökyüzünde yankılanır, Rabbin rahmetiyle karşılık bulur. Bu dualar insanın içindeki hakikati ortaya çıkarır, onu yüceltir ve her dua bir bir umut ışığı olur. O umudunu yitirme. Her daim gönlünden kopan dualarla Rabbine yönel. Ey hak yolcusu, unutma ki kendine ettiğin dua seni arındırır, yüceltir ve Rabbine yakınlaştırır. Her ne olursa olsun, kalbinin derinliklerinden gelen bu duaları eksik etme. Her anında, her nefesinde. İlahi aşkla yoğrulan bir gönülle dua et. Bu aşkla Rabbine yönel. En saf dualarınla en yüce makama ulaş. Çünkü en saf dualar en büyük kabul makamına erişir.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar, ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak.
Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin

sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 9 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 13 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı arefesi. Teşrik tekbirleri bugün sabah namazıyla başlıyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın vefatı 1895. Arka sayfa. Günün konusu. Arafat'ta tevhid ve vahdetin gölgesinde. Hac İslam'ın 5 şartından biri olup her Müslümana ömründe bir kez farz kılınmıştır. Arafat vakfesi ise haccın en önemli rükünlerinden biridir ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan günümüze kadar süre gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac Arafat'tır buyurarak Arafat'taki vakfeye verilen önemi vurgulamıştır. Arafat, insanın günahlarından arındığı ve Allah'a yaklaştığı, mahşer günü gibi bir atmosferin yaşandığı, ümmet bilincinin pekiştiği bir ibadettir. Hacı olmak sadece dini bir görev değil, aynı zamanda tevhid ve vahdetin değerini anlamaktır. Hac, İslam toplumunun birliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını pekiştirir. Arafat'ta geçirilen vakit, insanların Allah'a yakınlaşmasına, günahların affedilmesine vesile olur. Arafat, dünya üzerindeki farklılıkların ve sınıfların ortadan kalktığı, kulluk, tevhid ve vahdet bilincinin öne çıktığı bir dönüm noktasıdır. Bu yaşanan müstesna zamanlar, günahlardan arınmanın bir vesilesi olurken, hacıların da ruhunda derin izler bırakır. Bir hadis. Duaların en faziletlisi, Arefe günü yapılan duadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Nedametin Adem'ine, merhametin icabeti Arafat. Taşına, toprağına üflenen ilahi ruhla nice sırlar fısıldamaktasın çağlara. Yüzün Rabbin evine dönüktür her vakit ve bir cebeli rahme saklıdır koynunda. Bugünlerde sakince uzanmaktadır ve bir hac ikliminin nurlu meltemiyle aydınlanmaktadır çıplak ayaklar altında. Aydınlandıkça Arafat, affı ilahi için toza toprağa bulanmış olarak bekleşen insanların ışığa hasret ruhlarına bir nur yayılır dalga dalga. Ve gördükçe rahmetinen dağları, nurlanan insanları canlanır ve ağlar Kabe, yarıya inmiş simsiyah örtüsünün altında. Vakitlerden ikindidir, ağır ağır gömülmeye başladığı vakit güneş tepelerin ardında ve karanlığa bürünürken dünya inadına aydınlanır Arafat. Aydınlandıkça üstünde bekleşen insanlarla birlikte o da kalkar ayağa. Dönen dünyaya ve döndükçe ömürlere işleyip duran saatlere inat, bir dağ gibi olduğu yere çakılıp durmaktadır şimdi üstünde insanlar. Öyle bir duruştur ve öyle bir bekleyiştir ki bu, cennet ve cehennem arası bir araf, ümitle yeis arası bir hesaplaşmadır. Geride kalan günler, boşa geçen ömürler ve Rabbin aşkından yoksun kalmış yürekler hesaba çekilir. Lebbeyk diyerek döndükçe diller, körelmiş vicdanlar bilenir. Temizlendikçe vicdanlar, batmakta olanlara inat, hiç batmayacak gibi doğar umutlar. Arafat Dağı'nda ve bir sonbaharın koynunda rahmet yağmurlarına yakalanır Allah'ın meleklerine övdüğü kullar. Yağdıkça nur ve bembeyaz ihramları içinde rahmet damlalarıyla ıslandıkça insanlar, akıp gider ruhlara yapışmış kapkara günahlar. Şimdi temizlenmektedir kirinden, pasından yürekler. Titreyen avuçlar açıldıkça göğe, nur dolar ellere ve parmakların arasından akıp gider riyadan temizlenmiş samimi dilekler. Makbuldür bir arife günü Arafat'ta yürekten kopup gelen dualar. Makbuldür ki rahmet denizine düşmüş topraklar gibi erir gider, omuzlara binmiş en ağır günahlar. Ve sustuğu vakit dudaklar, şehirlerin anası Mekke'nin yüreklere işleyen sesine şahit olur kulaklar.

Çok döndün ey Adem. Artık dur. Dur ve düşün ki burası Arafat'tır. Burası mahşer meydanıdır. Döneceksen Beytullah'ın etrafında dön. Dön ki adı tavaf olsun ve her adımda dönüşün Allah'a olsun. Duracaksan eğer Arafat'ta Rabbinin huzurunda dur. Dur ki adı vakfe olsun ve ilahi huzurda geçirdiğin her saniye bin ömre bedel olsun. Dönüşün de duruşun da Allah için olsun ey insan. Dönüşün de duruşun da sadece Allah için olsun. Durmadan duyulmaz Arafat'ın dudaklarından dökülen münacatlar, naatlar, rahmet dağında durmadan duyulmaz. Çağları aşıp gelen veda hutbesinin hüzünlü sesi ve duyulmaz Resulullah'tan hatıra kalan mübarek kokular. Bugün dur ve düşün. Ve ey insan, yeni doğmuş gibi temizlenmiş olarak ve tatlı bir telaş ile adım adım uzaklaşırken Arafat'tan, akın ettiğin vakit köpüren coşkun sular gibi meş'ari harama, işte o vakit şükür ile yüce Rabbinin adını an. Ona yaklaştığı gibi ve öğrendiğin gibi Resul-i Zişan'dan, onun yüceler yücesi adını an.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabrı, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi. Her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
2: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Reklam.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
2: Resulullah'ın evi nerede?
1: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün. Bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimiz ise Allah Resulü'nün yanında ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
2: Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
1: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medineliler ise ona kucak açtılar.
3: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
4: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
5: Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz.
0: 37. Bölüm.
5: Süleym kabilesinden bir genç olan Amr bin Abese içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını eleştiriyor, haksızlıklara boyun eğmiyordu. Putlara tapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor ve yüce yaratıcıya aracısız ulaşılabileceğine inanıyordu.

0: Efendimiz Amr'ın selamını ve aleykesselam diyerek aldı.
1: Beni tanıdınız mı?
0: Peygamberimiz Amr'ı hatırlamıştı. Evet dedi. Mekke'de tanışmıştık.
1: Merhaba. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim?
2: Kabe civarındadır. Orada bulabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Şurada bekleyeyim. Kulağıma gelen bu ses de ne? Ne güzel bir şey bu. Şiir mi acaba? Ve şiire de benzemiyor. Bu aradığım adam olmasın? Şimdi tavafa başladı. Tavafı bitince konuşmalıyım onunla. Okuduğunuz şeyleri duydum. Size bir şey sormak istiyorum.
0: Peygamberimiz durdu ve Amr'a baktı.
1: Siz kimsiniz?
0: Resulullah, ben bir peygamberim dedi.
1: Peygamber nedir?
0: Peygamberimiz Allah'ın insanlara gönderdiği elçisidir diye yanıtladı bu soruyu.
1: Peki Allah sizi ne yapmanız için gönderdi?
0: Peygamberimiz Allah beni akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak gerektiğini insanlara anlatmak için gönderdi dedi. Amr merakla pek çok soru sordu ve sonunda peygamberimize iman etti.
1: Ya Resulallah, size inanan ve sizi destekleyen kimse var mı?
0: Peygamberimiz şimdiye kadar kendisine inanan birkaç kişi olduğunu, bunlardan birinin hür bir insan olan Ebubekir, diğerinin de bir köle olan Bilal olduğunu söyledi.
1: Müsaade ederseniz ben yanınızda kalıp size yardımcı olayım. Allah'ın dininin yayılması için elimden geleni yapayım.
0: Peygamberimiz ona Mekke'nin ortamının buna müsait olmadığını kastederek şöyle dedi. Sen bugün buna güç yetiremezsin. Benim halimi ve ortalığın halini görmüyor musun? Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Amr Allah Resulü'nün bu sözüne uyarak ailesinin yanına döndü. Resulullah'a kavuşmak yıllar sonra Medine'de nasip olmuştu.
1: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
0: Peygamberimiz sabah namazından başlayarak namaz vakitlerini ve namazın gereklerini anlattı.
1: Peki abdesti nasıl almalıyım?
0: Peygamberimiz abdestin nasıl alınacağını tarif ettikten sonra, anlattığım gibi güzelce abdest alır ve Allah'tan başka hiçbir şeyle zihnini meşgul etmeden namaz kılarsan günahların bağışlanır, annenden yeni doğmuş gibi olursun dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, vakitler içerisinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır?
0: Resulullah evet diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadarki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Amr susuz kalmış da suya kanamayan bir insan gibi sordukça soruyor ve aldığı her cevabı hafızasına kazıyordu. Bundan sonraki yıllarda Resulullah'ın civarından ayrılmadı. Ömrünü İslamiyet'e adadı. Mescid-i Nebevi'nin daimi cemaati arasında kadınlar da vardı. Hanım sahabiler 5 vakit namaza geliyor, Resulullah'ın sohbetinden istifade ediyorlardı. Fakat erkeklerin kalabalık oluşu onların peygamberimize diledikleri zaman ulaşmalarına engel oluyordu. Bir çözüm arayışına girdiler.
3: Peygamberimizin sohbetlerini dinleyebiliyoruz ama namaz sonrası erkekler etrafını sarınca bizim onunla görüşme imkanımız olmuyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım.
4: Haklısın. Kur'an'ı öğrenmek ve dilediğimiz konularda Resulullah'a özgürce soru sormak istiyoruz. Erkeklerin yanında bunu yapamayız.
3: Burada onlarla aynı yerde namaz kılıyor olmamız bile büyük bir gelişme ama yeterli değil. İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
4: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü.

0: tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
1: Ah, o günlerden bugünlere. Peygamberimizin uyarılarıyla çok şey değişti. İlk günlerde Medine Mescidine gelişimiz bile sorun olmuştu. Erkekler evlerimizden farklı bir yerde bizi görmeye alışık değiller. Mesela sen Atike, eşin Ömer'e rağmen mescide nasıl geliyorsun?
2: Ömer sabah ve yatsı namazlarında mescide gelmemden hiç hoşlanmıyor. Her fırsatta da bunu ifade ediyor.
1: Peki Ömer'in bundan hoşlanmadığını bildiğin halde nasıl geliyorsun?
2: Ömer bundan hiç hoşlanmıyor. Ama beni mescide gitmekten de alıkoymuyor. Allah Resulü'nün şu sözleri tabii ona engel oluyor. Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın. Ve hanımlarınız geceleyin mescide gitmek için sizden izin istediğinde onlara izin verin. Peygamberimiz böyle demişti ya.
1: Gördünüz mü? Peygamber Efendimizin sözleri olmasa namazlarımızı evde kılmak zorunda kalacağız. Ve hem cemaat sevabından hem de peygamberimizi görme nimetinden mahrum olacağız.
0: Bu imkanları kaçıramayız. Ben aramızdan bir temsilci seçip peygamberimize gönderelim derim. Bize bir gün veya bir saat tahsis etsin. O saatlerde yanına gidip rahatça onunla sohbet edelim. Dinimizle ilgili meseleleri soralım.
1: Evet, haklısın.
2: Doğru söylüyorsun.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Bence de. Esma binti Yezid'i öneriyorum. O güzel konuşma becerisine sahip bir kadın. Meramımızı en güzel o anlatır.
1: Doğru bence söylüyorsun.
2: Bence de. Bence de.
1: Gidip bizim adımıza Peygamber Efendimizle görüşsün.
0: Esma bu işe en uygun isim. Esma, hadi Allah Resulüne git. Aramızda konuştuklarımızı anlat ona.
4: Ya Resulallah, bir kadın sizi görmek istiyor.
2: Ey Allah'ın Resulü, ben kadınları temsilen geldim. Sizin sohbetlerinizden daha fazla istifade etmek, Kur'an'ı sizin dilinizden öğrenmek istiyoruz. Etrafınızdaki kalabalık yüzünden yanınıza gelmemiz, gelsek de mahrem mevzuları sormamız zorlaşıyor. Bize bir gün tahsis etseniz de, o günde sadece hanımlar size sorularını yöneltse olur mu?
4: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine kadınlar kendilerine ayrılan günde sorularını rahatlıkla Allah'ın nebisine sormaya başladılar. Onların önemli konulara temas etmeleri Resulullah'ı sevindiriyor ve bu hanımları, Ensar kadınları ne iyi kadınlardır ki utangaçlıkları dini konuları sormalarına engel olmamaktadır diyerek teşvik ediyordu. Resulullah dönemi İslam toplumunda mescit sadece bir ibadethane değildi. Sosyal hayatın merkezinde mescit vardı. Bu itibarla hanımların mescitte bulunmaları, mescitteki etkinliklere de katılmaları anlamına geliyordu. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında iki genç tartışmaya başlamış, tartışma gençlerin kendi kabilelerini yardıma çağıracağı kadar büyümüştü.
5: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
6: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
7: Şişt, sakin olun. Derdiniz nedir? Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
4: Peygamberimiz gelen bu gürültüyü duyunca dışarı çıktı.
7: Peygamberimizin mescidindesiniz. Bu neyin kavgası?
6: Ey durun dedim size.
7: Kendinize gelin. Peygamberimiz geliyor.
4: Peygamberimiz duyduklarının şaşkınlığı içinde... Az önceki çağrınız tam cahiliye dönemine yakışır bir çağrıydı. Bu neyin nesidir deyince gençler kendilerine geldiler. Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Kalabalık sakinleşince mescitte toplandılar. Tartışanlar mahcuptu. Peygamber Efendimiz tatlı bir sohbete başladı. Bir müddet sonra şöyle dedi. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin. Peygamberimizin bu sözü karşısında dostları hayli şaşırdılar. Çünkü onlar bu sözü ilk defa duymuyorlardı. Bu söz Araplar arasında kabile bağlarını kuvvetlendiren bir söz olarak kullanılırdı. Aralarından biri şaşkınlıkla söz aldı.
8: Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım

0: yardım ederiz. Ancak zalime nasıl yardım edeceğiz?
1: Hazreti Peygamber, onu da zulümden men edersin, zulümden alıkoyarsın. İşte bu ona yardım etmektir, dediğinde bu özdeyişin peygamberimizin dilinde yeni bir mana kazandığını fark ettiler. İslam, din kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyordu. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Nedametin Adem'ine, merhametin icabeti Arafat. Taşına, toprağına üflenen ilahi ruhla nice sırlar fısıldamaktasın çağlara. Yüzün Rabbin evine dönüktür her vakit ve bir cebeli rahme saklıdır koynunda. Bugünlerde sakince uzanmaktadır ve bir hac ikliminin nurlu meltemiyle aydınlanmaktadır çıplak ayaklar altında. Aydınlandıkça Arafat, affı ilahi için toza toprağa bulanmış olarak bekleşen insanların ışığa hasret ruhlarına bir nur yayılır dalga dalga. Ve gördükçe rahmet inen dağları, nurlanan insanları canlanır ve ağlar Kabe, yarıya inmiş simsiyah örtüsünün altında. Vakitlerden ikindidir, ağır ağır gömülmeye başladığı vakit güneş tepelerin ardında ve karanlığa bürünürken dünya inadına aydınlanır Arafat. Aydınlandıkça üstünde bekleşen insanlarla birlikte o da kalkar ayağa. Dönen dünyaya ve döndükçe ömürlere işleyip duran saatlere inat, bir dağ gibi olduğu yere çakılıp durmaktadır şimdi üstünde insanlar. Öyle bir duruştur ve öyle bir bekleyiştir ki bu, cennet ve cehennem arası bir araf, ümitle yeis arası bir hesaplaşmadır. Geride kalan günler, boşa geçen ömürler ve Rabbin aşkından yoksun kalmış yürekler hesaba çekilir. Lebbeyk diyerek döndükçe diller, körelmiş vicdanlar bilenir. Temizlendikçe vicdanlar, batmakta olanlara inat, hiç batmayacak gibi doğan umutlar. Arafat Dağı'nda ve bir sonbaharın koynunda rahmet yağmurlarına yakalanır Allah'ın meleklerine övdüğü kullar. Yağdıkça nur ve bembeyaz ihramları içinde rahmet damlalarıyla ıslandıkça insanlar, akıp gider ruhlara yapışmış kapkara günahlar. Şimdi temizlenmektedir kirinden, pasından yürekler. Titreyen avuçlar açıldıkça göğe, nur dolar ellere ve parmakların arasından akıp gider riyadan temizlenmiş samimi dilekler. Makbuldür bir arife günü Arafat'ta yürekten kopup gelen dualar. Makbuldür ki rahmet denizine düşmüş topraklar gibi erir gider, omuzlara binmiş en ağır günahlar. Ve sustuğu vakit dudaklar, şehirlerin anası Mekke'nin yüreklere işleyen sesine şahit olur kulaklar.

Çok döndün ey Adem. Artık dur. Dur ve düşün ki burası Arafat'tır. Burası mahşer meydanıdır. Döneceksen Beytullah'ın etrafında dön. Dön ki adı tavaf olsun ve her adımda dönüşün Allah'a olsun. Duracaksan eğer Arafat'ta Rabbinin huzurunda dur. Dur ki adı vakfe olsun ve ilahi huzurda geçirdiğin her saniye bin ömre bedel olsun. Dönüşünde, duruşun da Allah için olsun ey insan. Dönüşünde

duruşunda sadece Allah için olsun. Durmadan duyulmaz Arafat'ın dudaklarından dökülen münacatlar, naatlar, rahmet dağında durmadan duyulmaz. Çağları aşıp gelen veda hutbesinin hüzünlü sesi ve duyulmaz Resulullah'tan hatıra kalan mübarek kokular. Bugün dur ve düşün. Ve ey insan, yeni doğmuş gibi temizlenmiş olarak ve tatlı bir telaş ile adım adım uzaklaşırken Arafat'tan, akın ettiğin vakit köpüren coşkun sular gibi meş'ari harama, İşte o vakit şükür ile yüce Rabbinin adını an. Ona yaklaştığı gibi ve öğrendiğin gibi Resul-i Zişan'dan, onun yüceler yücesi adını an.

0: Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük.

0: Budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

103. Gün Mümin Erkek ve Kadınlar. Ayet-i Kerime Meali. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir, dostu ve yardımcılarıdır. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 71. Ayet. Hadis-i Şerif. Süleyman bin Amr bin el-Ahvas'ın babasından naklettiğine göre, babası veda haccında Resulullah'la birlikte bulunmuştu. Resulullah Allah'a hamd edip onu övdükten sonra insanlara vaaz ve nasihatte bulunarak şöyle buyurdu. Dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Fetva. Ön safta boşluk varken arkada saf tutulabilir mi? Cemaatle kılınan namazlarda safların tertip ve düzenine riayet edilmesi namazın adabındandır. İmamın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi ve genellikle safların usulüne uygun şekilde tanzim edilmesi için cemaati uyarması gerekir. Hazreti Peygamber namaza başlamadan önce safların düzgün ve sık olmasına dikkat etmiş, saflar arasında boşluk bırakılmaması hususunda muhtelif vesilelerle ashabını uyarmıştır. Buna göre cemaatle kılınan namazlarda ön safta boşluk varken caminin gerisinde imama uyulması sünnete uygun değildir. Bununla birlikte saf haricinde imama uyan kimselerin namazları sahihtir. Hikmetli Söz. Allah insana yaratırken akıl ve gönül bağışlar. Bunlar doğan çocuk için tam bir sermayedir. Çocuk büyüdükçe diğer gelişmeleri gibi aklı da gelişir. Bu gelişmeye uygun olarak her istediğini öğrenir, öğrendiklerini de bilir. Kısacası akıl ve gönül Allah'ın vergisidir. Ama bilgi insanın kendi emeğidir. Allah birine gönül vermezse o kişi dileğine ulaşamaz. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Eğer sözünün seçkin ve etkili olmasını dilersen, ancak sorulduğunda cevap ver. Cevabın doğru ve dürüst olsun. Boş boğazlık etme. Başkalarını çekiştirme. Dedikoduya katılma. Kendin dedikodu yaparak fitne çıkarma. Söz her şeyi alt üst eden bir rüzgardır.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Çağrılmaktan, erinmekten, görünmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Davet nedir, hürmet nerededir? Hadi gözde köpürtü kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Her gönül, her gönlün otağına konuk olamaz. Aynı kelimeleri kullananların aynı şeyi anlatıp aynı duyguları konuşturduklarına inanma. İnsanın insana açılan haritasında yolu bulduran sevgi, ilgi, güven ve iyiliktir. Beşerin adımları insanlıktan geçmelidir elbet ama bilesin ki değer ilkin öze verilmelidir. Buna özgelik der kimileri, kimileri saygınlık. Sen ölçü de. Ölçülü insan görgü kurallarını bilir, iyinin ve güzelin içinde ağacın toprağa tutunarak büyümesi gibi bir inançla gelişir. Değerli insanlar arasında adı anılırken yüzlerde hoş bir tebessüme dönüşür. Misafirlik, toplantı, herhangi bir karşılaşma dahi ondaki cevherin kaynağını fark etmeye yeterlidir. Can canla tamamlanır. Bayram, düğün, misafirlik ortamlarında bu hal daha ziyade gözetilir. Sevinç de, keder de paylaşılmalı. Böylece kalpler huzur bulmalıdır. İşte bu yüzden davet edildiğin yere muhakkak gitmelisin. Yaprakların dalda aynı rüzgarla tuttuğu ritim nasıl ki tabiatın şarkısına dönüyorsa, birlikten doğan kuvvet de kalplerde dalgalanan hisleri pekiştirir. Eskilere açılan mazi penceresinde derin sohbetler nefeslenir, yenilere dair türlü hayallerin yelkenleri taze rüzgarlarla dolan. İnsan insanda kıvam kazanır. İnsan insanla lezzet bulur. Hayat budur. Ama çağrılmadığın yere gölgen dahi düşmesin. Her ortamın bir düzeni, sınırı var bilesin. İstenmediğin yere gidersen İstemediğin şekilde karşılanırsın. Değerini yitirmekten sakın. Adımların seni sayılıp sevileceğin yere taşımalı. Her çiçek her köşede boy veremez. Yakıştığın yerde dur. Orayı tayin etmekse aklın ve hissin rehberliğiyle anlaşılabilir. Her çınar gölgesinde bedenini gezdirme. Her kalabalık her insanı içine kabul edemez. Saygı görmek istiyorsan yerini, zamanını, ifade ettiğin sözlerin ağırlığını pek iyi kavramalısın. İstenmediğin yerde durmaktansa sade bir güzelliğe dahil olman daha görkemlidir. Bütün kapılara uyacak bir anahtar varsa eğer, o hem yalnızlıktan korkmaman hem de seni görmeyi dileyenlere asla sırt dönmemendir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 9 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 13 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı arefesi. Teşrik tekbirleri bugün sabah namazıyla başlıyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın vefatı 1895. Arka sayfa. Günün konusu. Arafat'ta tevhid ve vahdetin gölgesinde. Hac İslam'ın 5 şartından biri olup her Müslümana ömründe bir kez farz kılınmıştır. Arafat vakfesi ise haccın en önemli rükünlerinden biridir ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan günümüze kadar süre gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac Arafat'tır buyurarak Arafat'taki vakfeye verilen önemi vurgulamıştır. Arafat, insanın günahlarından arındığı ve Allah'a yaklaştığı, mahşer günü gibi bir atmosferin yaşandığı, ümmet bilincinin pekiştiği bir ibadettir. Hacı olmak sadece dini bir görev değil, aynı zamanda tevhid ve vahdetin değerini anlamaktır. Hac, İslam toplumunun birliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını pekiştirir. Arafat'ta geçirilen vakit, insanların Allah'a yakınlaşmasına, günahların affedilmesine vesile olur. Arafat, dünya üzerindeki farklılıkların ve sınıfların ortadan kalktığı, kulluk, tevhid ve vahdet bilincinin öne çıktığı bir dönüm noktasıdır. Bu yaşanan müstesna zamanlar, günahlardan arınmanın bir vesilesi olurken, hacıların da ruhunda derin izler bırakır. Bir hadis. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Eminelim.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Efendim gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Toplanmayın burada.
15: Uydurma bunu.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun faloklar olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet, hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
17: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek, kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
17: Bence de.
9: Olur mu anne?
5: Ne olur mu oğlum?
9: Putlar olmadan da olur mu?
5: Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
10: Hadislerin hikayeleri.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
1: Reklam.
0: Haberler az sonra.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, aile müessesesinin milli ve manevi değerlerin korunduğu bir okul hükmünde olduğunu vurguladı. Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum şiarıyla hareket ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaları bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek, Milli Aile Haftası'nın tüm aileler için hayırlara vesile olmasını diledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında beklenen anlaşma hala imza aşamasına gelmedi. Ancak tarafların büyük oranda mutabakata vardığı iddia ediliyor. Nükleer konusunda geri adım atmayan Tahran yönetimine Amerikan Başkanı Donald Trump yine gözdağı şeklinde bir mesaj verdi. Anlaşma ya harika olacak ya da hiç olmayacak dedi. Siyonist İsrail rejimi ise anlaşma yapılma ihtimalinden oldukça rahatsız. Hac için kutsal topraklarda olan milyonlarca Müslümanın hasreti en anlamlı vuslata dönüşüyor. Peygamber Efendimizin Hac Arafat'tır hadisi şerifinin rehberliğinde kutsal topraklarda büyük heyecan başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Türk hacı adayları hacılığın en önemli rüknü olan vakfe için dün Arafat'a doğru yola çıktı. Bölgeye intikaller tamamlandı. Saatler sonra hacı adayları aynı anda vakfeye duracak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un yapacağı vakfe duası Diyanet TV, Diyanet Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'dan canlı yayınlanacak. Bayram tatili nedeniyle yollarda hareketlilik devam ediyor. Emniyet ve jandarma ekipleri yollarda teknolojik sistemler ve dronlarla 24 saat kesintisiz denetim sürdürüyor. Ancak tüm uyarılara rağmen yollardan acı haberler de gelmeye devam ediyor. Adana ve Niğde'de meydana gelen feci kazalarda toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Batman, Kastamonu ve Bursa'da da kazalar meydana geldi. Yetkililer sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyor. Denetimler bayram boyunca aralıksız sürecek. İsrail soykırımı altındaki Gazze'de yine buruk bir bayram hazırlığı vardı. Filistinliler kısıtlı imkanlarla alışveriş yaptı. Çocuklarını sevindirmek için bayram geleneklerini yaşatmaya çalıştı. Çadırlarda yaşayan Filistinli kadınlar geleneksel bayram kurabiyeleri yaptı. Bölgede ateşkese rağmen İsrail saldırıları da hız kesmedi. Son 24 saatte 6 Filistinli daha şehit oldu. Diğer yandan Mısır'daki tedavileri tamamlanan 78 Filistinli Gazze'ye dönerek ailelerine kavuştu. Yıkım nedeniyle yeni çadır kampları açılırken hastanelerde alçı ve platin gibi en temel tıbbi malzemelerin bile tükendiği bildirildi. İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında ise 7 Filistinli gözaltına alındı. Halkın tarım araçları gasp edildi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27, Eskişehir 23, Trabzon 21, Erzurum 17, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 25, Saraybosna ve Gümülcine 29 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Siz de anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Bursa'dan Elif Çelik ben. Subhanım illallah ilahisine, eşim Ramazan, kızım Beren ve oğlum Fatih için istiyorum. Allah'a emanet olunuz.

0: Diyanet çalışanları, canım kızım için sıradaki parçayı damadım için istiyorum. Allah'a emanet olun.
1: Seçkin bir kimse değilim, acz tutuyor baş harfleri ismimin.

Ben İzmir'den Sinan. Mesut Kurdis'ten Kur'an'ın Hadimleri adlı eseri canım eşim Hatice'ye ve çocuklarım Furkan, Sina ve Nehir'e armağan ediyorum. Bizim...

Hayırlı yayınlar Diyanet Radyo. Tüm dinleyicilere hayırlı günler diliyorum. Hasan Sağındık'tan İsmailce adlı parçayı istiyorum. Adana'dan tüm Müslümanlara, tüm Türkiye'ye

selamlar. Ben Hümeyra. Sami Özer'den seyrettim Muhammed İlahisi'ni. Anneme ve babama hediye ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim.

0: Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam.
1: Haberler az sonra.

Diyanet FM'in tüm dinleyicilerine Niğde'den selamlar. Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık parçasını tüm Türkiye için istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, aile müessesesinin milli ve manevi değerlerin korunduğu bir okul hükmünde olduğunu vurguladı. Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum şiarıyla hareket ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaları bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek Milli Aile Haftası'nın tüm aileler için hayırlara vesile olmasını diledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında beklenen anlaşma hala imza aşamasına gelmedi. Ancak tarafların büyük oranda mutabakata vardığı iddia ediliyor. Nükleer konusunda geri adım atmayan Tahran yönetimine Amerikan Başkanı Donald Trump yine gözdağı şeklinde bir mesaj verdi. Anlaşma ya harika olacak ya da hiç olmayacak dedi. Siyonist İsrail rejimi ise anlaşma yapılma ihtimalinden oldukça rahatsız. Hac için kutsal topraklarda olan milyonlarca Müslümanın hasreti en anlamlı vuslata dönüşüyor. Peygamber Efendimizin Hac Arafat'tır hadisi şerifinin rehberliğinde kutsal topraklarda büyük heyecan başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Türk Hacı adayları hacılığın en önemli rüknü olan vakfe için dün Arafat'a doğru yola çıktı. Bölgeye intikaller tamamlandı. Saatler sonra hacı adayları aynı anda vakfeye duracak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un yapacağı vakfe duası Diyanet TV, Diyanet Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'dan canlı yayınlanacak. Bayram tatili nedeniyle yollarda hareketlilik devam ediyor. Emniyet ve jandarma ekipleri yollarda teknolojik sistemler ve dronlarla 24 saat kesintisiz denetim sürdürüyor. Ancak tüm uyarılara rağmen yollardan acı haberler de gelmeye devam ediyor. Adana ve Niğde'de meydana gelen feci kazalarda toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Batman, Kastamonu ve Bursa'da da kazalar meydana geldi. Yetkililer sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyor. Denetimler bayram boyunca aralıksız sürecek. İsrail soykırımı altındaki Gazze'de yine buruk bir bayram hazırlığı vardı. Filistinliler kısıtlı imkanlarla alışveriş yaptı. Çocuklarını sevindirmek için bayram geleneklerini yaşatmaya çalıştı. Çadırlarda yaşayan Filistinli kadınlar geleneksel bayram kurabiyeleri yaptı. Bölgede ateşkese rağmen İsrail saldırıları da hız kesmedi. Son 24 saatte 6 Filistinli daha şehit oldu. Diğer yandan Mısır'daki tedavileri tamamlanan 78 Filistinli Gazze'ye dönerek ailelerine kavuştu. Yıkım nedeniyle yeni çadır kampları açılırken hastanelerde alçı ve platin gibi en temel tıbbi malzemelerin bile tükendiği bildirildi. İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında ise 7 Filistinli gözaltına alındı. Halkın tarım araçları gasp edildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27, Eskişehir 23, Trabzon 21, Erzurum 17, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 25, Saraybosna ve Gümülcine 29 derece.

bayram, sevinç ve coşku günleri. Medine'de bir kurban bayramı günüydü. Hazreti Ayşe'nin yanında iki küçük kız def çalıp şarkı söylüyor, Medine'nin İslam'la şereflenmesinden önce kabileler arasında yaşanan Boğaz Savaşı'na dair şiirlerden oluşan nameleri dillendiriyorlardı. Allah Resulü ise aynı odada örtüsüne bürünerek yatağına uzanmış, sırtı dönük vaziyette istirahate çekilmişti. Derken içeriye Hazreti Ebubekir girdi ve muhtemelen istirahat halindeki Hazreti Peygamber'i rahatsız ettikleri düşüncesiyle "Peygamberin yanında şeytan işi çalgılar ha" diyerek kızı Ayşe'ye çıkıştı. Hazreti Ebubekir'in bu tepkisi üzerine Peygamber Efendimiz yüzünü açtı ve "Ebubekir, onlara karşı çıkma, çünkü bunlar bayram günleridir" buyurdu. Eğlence her kültürde olduğu gibi Arap kültüründe de önemli bir yere sahipti. Allah Resulü, dostu Hazreti Ebubekir'e eğlenmenin insan hayatındaki yerini hatırlatırken, "Her toplumun bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımız" diyerek bayramların özel günler olduğunu ifade etmişti. Zira bayramlar hüzün ve sıkıntının paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı günlerdir. Bu günlerde insanların birlikte eğlenmeleri, onlarda topluma aidiyet bilinci geliştirir ve kimliklerin korunmasına katkı sağlar. Hazreti Peygamber hayattayken, bilhassa Medine döneminde Müslümanlar bayramları neşe ve mutluluk içinde geçirirlerdi. Küçük kızların şarkılar söylediği bayram gününün bir başka vaktinde Allah Resulü, Habeşlilerin mescitte sergiledikleri mızrak kalkan oyunlarını eşi Hazreti Ayşe ile birlikte seyretmiş, gösterilere müdahale etmek isteyen Hazreti Ömer'e engel olmuş ve gösteri yapanların rahatsız edilmesine izin vermemişti. Bayramlarda eğlence düzenleme adeti daha sonra da sürdürülmüş, hatta sahabeden İyaz bin Amr el-Eş'ari, Fırat'ın sol kıyısında sıralı şehirlerden biri olan Enbar'da neşesiz geçen bir bayram gününe şahit olunca, alışık olmadığı bu durum karşısında, "Neden Resulullah'ın huzurunda çocukların çalgılar eşiğinde oynadığı gibi sizin de oyunlar oynadığınızı göremiyorum" diye uyarma ihtiyacı hissetmişti. Çünkü bayramlarda eğlenmek Hazreti Peygamber'in bir sünnetiydi. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde şehir halkının yılın iki gününü tören ve eğlenceyle kutladıklarını görmüştü. Bunlar Nevruz ve Mihrican günleriydi. O dönemde bayram coşkusunu hisseden çocukların biri olan Enes'in dilinden bu iki bayramın değiştirilmesi şöyle anlatılır. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde halkın eğlenceyle geçirdiği iki gün vardı. Hazreti Peygamber bu iki günün özelliği nedir diye sordu. Cahiliye döneminde o günlerde eğlenirdik dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah sizin için o günleri ondan daha hayırlı olan kurban ve fıtır Ramazan bayramlarıyla değiştirdi. Hicretin birinci yılında belirlenmelerine rağmen her iki bayramda ilk defa hicretin ikinci yılında kutlanmıştı. Zira sevgili Efendimiz Medine'ye 8 Rebiyül Evvel tarihinde varmışlardı. Bundan sonraki yılda Medinelilerin yaşamlarını ve bayramlarını gözlemleme fırsatı bulmuştu. Bayramların belirlenmesinden sonra o senenin Ramazan ve Zilhicce ayları geçmiş olduğundan Müslümanların kutlayacağı ilk bayram ikinci senenin Ramazan bayramı olmuştu. Hicretin ikinci yılı Şaban ayında orucun da farz kılınması üzerine Şevval ayının ilk günü Ramazan bayramı olarak kutlanmıştı. Hac ibadeti Hicri 9. yılda farz kılınmakla birlikte Kurban bayramı da yine ikinci yılda Zilhicce ayının 10'unda kutlanmaya başlanmıştı. Artık Müslümanların kendilerine özgü iki bayramı vardı ve bu bayramlar onları diğer inanç mensuplarından ayıran bazı ibadetlerle birlikte anılıyordu. Bu iki özel gün, iki özel zaman dilimine bitişikti. Birincisi Ramazan ayına, diğeri de hac günlerine. Ramazan boyunca oruç tutup namaz kılan,

zenginse zekat ve fıtır sadakası verip fakirlerin sıkıntılarına çare olan, kısacası bir ayı ibadetle geçiren ve yaptığı güzel işlerle Allah'ın rahmetini ümit eden Müslümanlar sevinmeyi hak etmişlerdi. Sonra ikinci bir mutluluğu da hac mevsiminde, yani Kurban Bayramı'nda yaşamaları lütfedilmişti. Hazreti İbrahim'in gördüğü bir rüya üzerine oğlunu kurban etmek istemesi, oğlunun babasına itaati ve onların bu sadakatine karşılık verilen kurbanın hatırası böylece Müslümanlar tarafından her yıl yad ediliyordu. Bütün Müslümanların katılımıyla musallada kılınan bayram namazları bir anlamda bayramın başlangıcıydı. Peygamberimiz bayram namazında normal namaz tekbirlerine ilave tekbirler alır, namazda Âlâ ve Gâşiye surelerini okur, ardından bayram hutbesi irad ederdi. Bayram namazından önce başka namaz kılmayan Hazreti Peygamber, bayram namazını kılıp evine döndükten sonra iki rekat namaz kılardı. Kurban bayramında ilk işi olarak namaz kılar, sonra kurbanını keser ve böyle yapanlar sünnetimize uygun davranmış olur buyururdu. Namazdan sonra ilk bayramlaşma musallada olurdu. Türkçe'de namazgah da denilen bu alandan ayrılmadan yapılan bayramlaşma, az önce aynı kıbleye yönelen kalplerin bu defa birbirlerine yöneldiği anlamını taşıyor olmalıdır. Esasen Müslümanların bir araya gelip ortak bir hedefe aynı duygularla yönelmesi başlı başına bir bayramdır. Cuma gününün de bayram olarak tanımlanmasında kuşkusuz Müslümanları bir araya getirme vasfı etkili olmuştur. Aynı şekilde Arafat'ta vakfe yapan farklı ırk, mezhep ve meşrepten binlerce Müslümanın toplu görüntüsü de Arafat gününe bayram niteliği kazandırmıştır. Medine'de Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günlerinde kadın ve çocukların da katılımıyla bayram namazları musallada eda edilirdi. Musalla, bayram namazının topluca kılındığı açık ve geniş alandı. Allah Resulü'nün musallaya giderken ve gelirken farklı yollar kullandığına dair haberlere bakılırsa, musalla mescitten uzak bir yerde olmalıdır. Hazreti Ali, İbni Ömer, Ebu Hureyre ve Abdullah bin Ömer gibi ashabın önde gelenleri de onun bu sünnetini uygulamışlar, aynı zamanda bizlere de nakletmişlerdir. Bundan dolayıdır ki bayram namazına yürüyerek gitmek, dönüşte de farklı bir yoldan gelmek ve yolda tekbir getirmek hoş karşılanmış, müstehap kabul edilmiştir. Farklı yollardan gidip gelmede farklı Müslüman kardeşleriyle karşılaşıp onların da bayramını tebrik etmeyi sağlama düşünülmüş olmalıdır. Günümüzde bazı Müslüman ülkelerde bayram namazlarının musallada kılınması geleneği hala devam etmektedir. Bu güzel gelenekle toplumun her kesiminin namaza iştirakinin sağlanması ve tam bir bayram coşkusu yaşanması amaçlanmıştır. Ancak Ebu Hureyre'nin rivayetine göre bayram namazlarını hemen her zaman musallada kılan sevgili Efendimiz, bir bayram yoğun yağmur sebebiyle musallaya çıkamamış, namazı mescitte kıldırmıştı. Bu uygulama bayram namazlarının namazgahta kılınmasının bir tercih sebebi olmakla beraber camilerde de kılınabileceğini göstermiştir. Peygamberimiz bayram sabahı namaza katılma konusunda son derece titiz davranır, hatta bayramlık elbisesi olmayan hanımların bile bir arkadaşından ödünç elbise alarak musallaya gelmelerini isterdi. Ensar hanımlarından Ümmü Atiye'nin anlattığına göre Resulullah, genç yaşlı, evli bekar bütün hanımların bayram günü musallaya çıkmasını, hatta adetli olanların da gelerek namaz kılmaksızın bir kenarda durmalarını ve duaya iştirak etmelerini istemişti. Böylece herkesin mutlu olduğu günde bazı kadınların özel halleri nedeniyle bayram sevincine ortak olmaktan mahrum kalmalarına gönlü el vermemiş, bu sevincin herkese ulaşmasını arzu etmişti. Bayram günü kadın erkek bütün Müslümanlar açık alanda toplanır, burada tekbir nidaları yükselir ve inananlar ortak dualara amin derlerdi. Bayramlar aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma içerisinde müminlerin birbirlerine kenetlendikleri günlerdi. Nitekim bir bayram namazından sonra Hazreti Peygamber Bilal ile birlikte hanımların yanına giderek onlara, "Ey hanımlar topluluğu, sadaka verin, zira sadaka sizin için daha hayırlıdır," buyurmuş, yoksullar için onlardan yardım talep etmişti. Resulullah'ın bu çağrısına kadınlar yüzüklerini, küpelerini ve çeşitli ziynet eşyalarını bağışlamak suretiyle cevap

vermişlerdi. Allah Resulü'nün cuma günlerindeki gibi bayram günlerinde de gusül abdesti alarak banyo yapması adetiydi. Bayram sabahları güneş doğduktan sonra evinden çıkar ve musallaya doğru giderdi. Eğer Ramazan bayramıysa birkaç hurmayla ağzını tatlandırmadan evinden çıkmazdı. Kurban bayramında ise bayram namazından dönmedikçe bir şey yemezdi. Onun bu sünneti daha sonra bu bayramlarda şeker ve tatlı yapma ve misafire ikram etme geleneğinde etkili olmuştur. Bayramlar birlikte yeme içme ve ikramda bulunma günleridir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz bayram günlerinde oruç tutulmasını yasaklamıştır. Her zaman önemi sıkça vurgulanan, tutulması emredilen orucun, bayram günlerinde bırakılmasının istenmesi, herkesin aynı duygu ve coşkuyu birlikte paylaşması amacına yöneliktir. Medineli alimlerden Ebu Ubeyd bir hatırasını şöyle anlatır. Ömer bin Hattab'la birlikte bir bayram geçirdim. Ömer geldi, namazı kıldırdı. Sonra cemaate dönerek bir konuşma yaptı ve şöyle dedi. Resulullah şu iki günde oruç tutmanızı yasakladı. Biri Ramazan orucunuzu bitirip de bayram ettiğiniz gün, diğeri de kurbanlarınızı kesip etini yediğiniz gündür. Allah Resulü, Ramazan oruca başladığınız gün, Ramazan bayramı orucu bitirdiğiniz gün, kurban bayramı da kurban kestiğiniz gündür buyurmuştur. Bu bakımdan Müslümanların Ramazan'a aynı gün başlayıp onu aynı gün bitirmeleri, bayramları aynı vakitte kutlamaları bu özel günlerin taşıdığı anlamın bir gereğidir. Kurban bayramı teşrik günleri olarak da anılır. Çünkü güneşin doğmasına teşrik denilir ve bu da bayram namazının vaktidir. Aynı zamanda teşrik, kurban kesmek ve kurban etlerini güneşe sererek kurutmak demektir. Kurban kesmenin vakti de güneşin doğmasından sonradır. Teşrikin bir anlamı da ışıktır. Tıpkı güneşin etrafı aydınlatması gibi bayram neşesi de müminlerin gönüllerini birbirlerine açar. Bu da kurban bayramının teşrik günleri olarak anılmasını anlamlı kılmaktadır. Müslümanlar Arefe günü sabah namazından başlayarak bu bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirmekle bütün bunların Allah'ın bir lütfu olduğunu ilan ederler ve bu nimetleri bahşeden Rablerine şükürlerini ifade etmiş olurlar. Bayram coşkusunun bireysel ve toplumsal güvenliği tehdit etmemesi önemlidir. Bu günlerde kardeşliğin ruhuna uymayan, hatta güvensizliği çağrıştıracak hiçbir davranışa meydan verilmez. Mesela bayramda silah taşımak bile yasaklanmıştır. Böyle bir davranış, herhangi bir kazaya ya da fevri bir hareket sonucu yaşanacak üzüntüye sebebiyet verme ihtimalinden dolayı bayramın ruhuna aykırı görülmüştür. Günümüzde ortaya çıkan acıların bazısını bir kaza kurşununun başlattığı göz önüne getirildiğinde Allah Resulü'nün bu uygulamasının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Ramazan'da tutulan oruçla hem bedenini hem de ruhunu arındıran, aç insanların halini anlayan ve onlara yardım edenler destek oldukları insanlarla beraber el ele bayramın sevincini paylaşırlar ve birbirlerinden farksız oldukları anlayışını yaşatırlar. Bayramın hürmetine küsler barıştırılır, dargınların gönlü alınır, büyükler ziyaret edilir, akrabalık ve dostluk bağları tazelenir. Aynı şekilde fakir fukaraya ve muhtaca verilmek üzere içtenlik ve samimiyet nişanesi olan kurbanla kazanılan Allah'a yakınlık, kurban etlerinden diğer insanlara ikram etme sayesinde kullar arasında da yakınlaşmaya dönüşür. Bu samimi niyetle Müslümanlar Allah'a daha da yakınlaşmış olur. Bu yönleriyle bayramlar, kardeşliğin gereğini yerine getirme anlarıdır. Böylece Peygamberimiz tarafından birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet ve şefkat gösterme hususunda bir insan bedenine benzetilen Müslüman toplumda herkes diğerinin ihtiyacını hissetme ve giderme fırsatı bulur. Bayramda eda edilen bayram namazlarına katılımın diğer namazlara oranla daha fazla olması da Müslüman toplumun fertlerinin bir araya gelmelerinin hoş bir yansıması olarak kabul edilmelidir. Modern hayat şartlarının birbirinden uzaklaştırdığı insanlar bu vesileyle yılda iki defa bir araya gelmekte, kucaklaşmakta ve kaynaşmaktadır. Hasret giderilmekte, dargınlar barışmakta, yok yere birbirlerine sırt dönenler yeniden sarılmaktadırlar.
Şu halde hemen her ibadetimizde olduğu gibi bayram namazlarında da kişisel ve toplumsal kazanımlarımızın olduğunu bilmek bizlere bu değerlerimize çok daha sıkı sarılma arzusu verecektir. Her toplumun kitlesel olarak kutladığı günleri, bayramları ve dini merasimleri vardır. Günümüzde yüz binlerin katıldığı günlerce süren kutlamalar yapılmaktadır. Bunlar zaman zaman fertlerin kendilerini unuttuğu, kitleye kapılarak kendisine ve çevresine zarar verdiği bir tüketim çılgınlığına dönüşebilmektedir. Bu tür karnaval ve eğlence türü programların bazılarının fertlerin bencillik duygularının kamçılandığı ve ahlak ilkelerinin çiğnendiği faaliyetler haline dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz. Halbuki İslam adet ve merasimlerinde insana kendini unutturan bir eğlence sarhoşluğuna izin verilmemiştir. Dinimiz insani değerleri yücelten, erdemleri yok saymayan bir eğlence anlayışını öncelemiş, eğlenmenin de bir edebi olduğunu hatırlatmıştır. Müslüman kültürde bayramlar insani değerleri aşındırmak şöyle dursun, iç dünyalarından başlayarak fertleri eğiten ve birbirleri için özveride bulunmalarını kolaylaştıran zaman dilimleri olarak görülmüştür. Bu bakımdan Müslümanlar bayramları ne toplumdan kaçma vesilesi ne de sıradan bir eğlence anı gibi algılamalı. İki önemli ibadete bitişik olarak tayin edilen bu kıymetli günleri ibadetlerin kendilerine kazandırdığı huzur ve bilinç içerisinde yaşamalıdır. Çünkü bayramlar ancak hem bu bilinçle hem de birlikte kutlandığında bayramdır.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Bizim Aile Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: arkası yarın.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 34. bölüm. İkram tabağı.
3: Ihlamurlar da geldi.
4: Sağ olasın kızım.
5: Ellerine sağlık yavrum.
3: Afiyet olsun dedeciğim.
6: Anne ya, normal çay yok mu?
7: Bu çay anormal mi oğlum?
6: Biliyorsunuz ki ben siyah çayı seviyorum.
8: Bunu da seversin oğlum. Sen de birkaç yudum al bakalım.
6: Bunun da tadı fena değilmiş.
8: Kızım, bugün müftülüğe uğramışsın.
3: Evet baba.
8: Annen söyledi.
3: İrşat ekibindeki ablaların yanına uğradım. 5-6 gün sonra İstanbul'a kültür gezisi düzenleyeceklermiş. Sen de gelir misin dediler. Eğer izniniz olursa...
8: Tabii ki gidebilirsin kızım. Selametle gidip gelin inşallah.
7: Hem orada birbirinden güzel fotoğraflar da çekersin.
3: Çekerim tabii ki.
4: Eyüp Sultan'a da uğrarsınız inşallah kızım.
3: İnşallah uğrarız babaanne.
5: İstanbul'a gitmişken Ayasofya'ya, Sultanahmet'e de gidersiniz inşallah kızım.
3: İnşallah gideriz dedeciğim.
6: Siz neden hep inşallah diyorsunuz?
5: Çünkü bütün işleri Yüce Allah'ın izni ve yardımıyla gerçekleştirdiğimiz için inşallah diyoruz. Mesela bir yere gideceğimiz zaman inşallah gideceğim deriz. Bir yere davet edildiğimizde ise inşallah geleceğim deriz.
4: Yine bir şeyi yapmaya niyet ettiğimizde inşallah yapacağım deriz. Böylelikle bizden istenilen veya beklenilen şeyi en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışırız yavrum.
6: İyi de ben sokaktan geçerken bazı yetişkinlerin şöyle konuştuklarını duyuyorum.
8: Söyle bakalım. O yetişkinler nasıl konuşuyormuş?
6: Bu işler inşallahla olmaz diyorlar baba. Hatta bu iş inşallaha kaldıysa daha çok bekleriz diye söyleyenler bile var.
5: Öyleyse ne yapalım?
6: Ne yapalım dede?
5: Kutsal kitabımızı açıp bir bakalım.

0: Buldum. Bakınız, Yüce Allah ne buyuruyor? Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de.
1: İşte bu bizim için ölçüdür oğlum.
2: Tamam, anladım ben anne. Bu işler inşallahla olmaz diyenlerle bu iş inşallah'a kaldıysa daha çok bekleriz diyenlerin sözleri ölçüsüzdür.
3: Zeki çocuktur benim kardeşim. Hemen de anladı maşallah.
1: Oğlum şunu da bilmelisin ki ölçülü olmak sadece ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmekle olmaz.
4: İnsanın davranışları da ölçülü olmalıdır.
0: Yeme içmesi de ölçülü olmalıdır.
5: Birilerini eleştirirken ya da birilerine övgüde bulunurken de ölçülü olmalıyız değil mi ama?
2: Nasıl yani? Bunu anlamadım babaanne.
5: Bunu sana nasıl anlatsam yavrum? Selma kızım, hani sen geçen gün takvim yaprağında bir söz okumuştun ya.
3: Evet babaanne.
5: O sözü hatırlıyor musun?
3: Galiba şöyleydi. Hiçbir şey insan için ölçüsüz eleştiri veya aşırı övgü kadar zararlı değildir.
5: Yani yavrum, ne birine değerinden fazla övgüde bulun, ne de bir konu hakkında fikrini söylerken eleştirinin dozunu kaçır. Bu durum hepimiz için geçerlidir. Öyle değil mi Mahir?
0: Öyle öyle hanım. Kısacası Mutlu, bir Müslümanın hayatı dengeli olmalıdır. Ölçülü olmalıdır ve selam.
2: Teşekkür ederim. Bugün de çok faydalı bilgiler öğrendim.
3: Kurabiye yapmıştım. Ihlamurun yanında iyi gider.
5: Aman kızım, saat gecenin 10'u olmuş. Bu vakitte bir şeyler yersen bende şişkinlik yapıyor.
4: Ben de istemem kızım. Birazdan yatsı yıkılıp yatacağım zaten.
3: Anne, dede?
1: Yok kızım, ben de istemiyorum.
0: Az önce ölçülü olmaktan bahsettik ya kızım. Ben de yemeyeceğim. Allah izin verirse yarın şöyle köpüklü kahvenin yanında hiç de fena olmaz hani.
2: Peki benim fikrimi kimse sormayacak mı?
3: Senin fikrini sormaya ne gerek var kardeşim? Sana enerji lazım. Allah bilir de şimdi senin aklında ne fikirler dolaşıyordur.
2: Tebrikler abla, nasıl da bildin? Aslında ben şu sıralar mahallemizdeki caminin ısı ve ışık kaynağını daha ekonomik hale getirebilmek için güneş panelleri üzerinde çalışıyorum. Fen Lisesi'nde okuyan Tayfun abiden de destek aldım. Sizin anlayacağınız bu fikir proje aşamasına gelmek üzere.
1: Aferin benim oğluma. Getir kızım kardeşine, kurabiye getir.
2: Hayret. İlk defa bir fikrimin ücretini peşin alıyorum.
1: Bu ücret değil oğlum, ikram.
2: Öyleyse ikram tabağı biraz dolu olsun.
6: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
4: Aklımdan yürümeyin.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Kamu spotu.
7: Nedametin Adem'ine merhametin icabeti Arafat. Taşına, toprağına üflenen ilahi ruhla nice sırlar fısıldamaktasın çağlara. Yüzün Rabbin evine dönüktür her vakit ve bir cebeli rahme saklıdır koynunda. Bugünlerde sakince uzanmaktadır ve bir hac ikliminin nurlu meltemiyle aydınlanmaktadır çıplak ayaklar altında. Aydınlandıkça Arafat, affı ilahi için toza toprağa bulanmış olarak bekleşen insanların ışığa hasret ruhlarına bir nur yayılır dalga dalga. Ve gördükçe rahmetinen dağları, nurlanan insanları canlanır ve ağlar Kabe, yarıya inmiş simsiyah örtüsünün altında. Vakitlerden ikindidir, ağır ağır gömülmeye başladığı vakit güneş tepelerin ardında ve karanlığa bürünürken dünya inadına aydınlanır Arafat. Aydınlandıkça üstünde bekleşen insanlarla birlikte o da kalkar ayağa. Dönen dünyaya ve döndükçe ömürlere işleyip duran saatlere inat, bir dağ gibi olduğu yere çakılıp durmaktadır şimdi üstünde insanlar. Öyle bir duruştur ve öyle bir bekleyiştir ki bu, cennet ve cehennem arası bir araf, ümitle yeis arası bir hesaplaşmadır. Geride kalan günler, boşa geçen ömürler ve Rabbin aşkından yoksun kalmış yürekler hesaba çekilir. Ve lebbeyk diyerek döndükçe diller, körelmiş vicdanlar bilenir. Temizlendikçe vicdanlar, batmakta olanlara inat, hiç batmayacak gibi doğar umutlar. Arafat Dağı'nda ve bir sonbaharın koynunda rahmet yağmurlarına yakalanır Allah'ın meleklerine övdüğü kullar. Yağdıkça nur ve bembeyaz ihramları içinde rahmet damlalarıyla ıslandıkça insanlar, akıp gider ruhlara yapışmış kapkara günahlar.

şimdi temizlenmektedir kirinden, pasından yürekler. Titreyen avuçlar açıldıkça göğe, nur dolar ellere ve parmakların arasından akıp gider riyadan temizlenmiş samimi dilekler. Makbuldür bir arife günü Arafat'ta yürekten kopup gelen dualar. Makbuldür ki rahmet denizine düşmüş topraklar gibi erir gider, omuzlara binmiş en ağır günahlar. Ve sustuğu vakit dudaklar, şehirlerin anası Mekke'nin yüreklere işleyen sesine şahit olur kulaklar.

Çok döndün ey Adem. Artık dur. Dur ve düşün ki burası Arafat'tır. Burası mahşer meydanıdır. Döneceksen Beytullah'ın etrafında dön. Dön ki adı tavaf olsun ve her adımda dönüşün Allah'a olsun. Duracaksan eğer Arafat'ta Rabbinin huzurunda dur. Dur ki adı vakfe olsun ve ilahi huzurda geçirdiğin her saniye bin ömre bedel olsun. Dönüşünde, duruşunda Allah için olsun ey insan. Dönüşünde, duruşunda, sadece Allah için olsun. Durmadan duyulmaz Arafat'ın dudaklarından dökülen münacatlar, naatlar, rahmet dağında durmadan duyulmaz. Çağları aşıp gelen veda hutbesinin hüzünlü sesi ve duyulmaz Resulullah'tan hatıra kalan mübarek kokular. Bugün dur ve düşün. Ve ey insan, yeni doğmuş gibi temizlenmiş olarak ve tatlı bir telaş ile adım adım uzaklaşırken Arafat'tan, akın ettiğin vakit köpüren coşkun sular gibi meş'ari harama, İşte o vakit şükür ile yüce Rabbinin adını an. Ona yaklaştığı gibi ve öğrendiğin gibi Resul-i Zişan'dan, onun yüceler yücesi adını an.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un Arafat özel yayınında yapacağı vakfe duasını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktarıyoruz.
1: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbana teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi. Ey alemlerin Rabbi. İlticamız sanadır. Sana inanır, sana güvenir ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden yardımını, lütfunu ve af ve mağfiretini eksik eyleme ya Rabbi. Günahlarımız büyüktür. Fakat senin affın ve bağışlaman ondan daha büyük değil midir? Münacatımız katınadır. Bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Gönlümüzden muhabbetini eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Senden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz. Rehberimiz sen olursan hiçbir vakitte yolumuzu kaybetmeyiz. Gümrah olmayız. Sen bize hidayet etmez, yol göstermezsen İlelebet dalaletten kurtulamayız. Ya ilahi, en büyük korkumuz bizi kapından kovacak olursan ne yapacağımız, nereye, hangi kapıya iltica edeceğimizdir. Senin aziz kıldığını kimse zelil, zelil kıldığını da kimse aziz kılamaz. Halik sensin, hakim sensin, alim sensin, ilmin her şeyi kuşatmıştır, rahmetin her şeye şamildir. Kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı sensin ya Rabbi. Bütün nimetleri bahşeden sensin, gariplerin dostu sensin, kimsesizlerin kimsesi sensin, sadıkların, aşıkların yardımcısı sensin, yardımını isteyen herkese yardım edensin. Yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi biz aciz kullarız. Ebedi ve ezeli olan, güç ve kudret sahibi olan, Rahim ve Alim olan sensin. Senin mağfiret ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi. İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hata rahına gittiklerimizi, bilerek bilmeyerek ettiklerimizi, ere terlediğimiz güzellikleri, ihmal ettiğimiz hayır ve iyilikleri, İsmi Azam'ın hürmetine, Habibi Kibriya Efendimiz hürmetine, affınla sarıp sarmala, bizleri bu kutlu mekandan bu sevinçle, bu müjdelerle sahili selamete çıkar ya Rabbi. Allah'ım, bugün Adem ile Havva annemizin yeryüzünde yeniden buluştuğu, İbrahim Halilullah'ın dualarının katına yükseldiği, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın veda hutbesini irad ettiği, bütün insanlığa mesajını ulaştırdığı bu mübarek durakta Arafat'tayız. Bugün Arefe, bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim müjdesinin nazil olduğu o kutlu gündür bugün. Bu büyük nimet

Ümmetin şükrünü edadan aciz olduğumuzu itiraf ediyor. Ümmetin olmanın izzetine yeniden layık olabilmenin gayret ve azmini senin yüce dergahına arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizleri kalp kırmaktan, gönül incitmekten, nasibine düşene rıza göstererek, gördüğüne hüsnü zan ile hükmederek, güzel düşünerek ve kul hakkına riayet ederek yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, geçen zamanın kazası yok. Yaşadığımız hiçbir günün, hiçbir anın tekrarı yok. Sevgi ve muhabbetimizi, ibadet, taat ve kulluğumuzu yarınlara bırakma ya Rabbi. Sabahına uyandığımız her günü kulluğun için bir fırsat eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere kulluk şuuru, ibadet şevki, gönül zenginliği, sevgi ve mutlulukla dolu, sağlık ve afiyetle müzeyyen bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kullarından eyle. Ve bizleri sevdiğin kullarının halleriyle hallendir ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz gibi yaşamayı, ahlak-ı Muhammediye ile hemhal olmayı bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. Bizlere dünya ve ahirette afiyet ihsan eyle. Ayıplarımızı, kusurlarımızı setreyle. Korkularımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Dinimizi, dünyamızı, ailemizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden gelebilecek afetlerden, felaketlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Efendimizin buyurduğu üzere, Allah'ın dinini dert edinenin kendi dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır. Bizleri dertlerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemizi madden ve manen huzurlu ve verimli topraklar, milletimizi iyilik medeniyetinin mümtaz mümessili bahtiyar insanlar, devletimizi adalet ve huzurun yurdu eyle ya Rabbi. Bizlere ümmet şuurunu, İslam onurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu, adalet şuurunu, İslam'ın vakur duruşunu, senin hidayet nurunu yeniden bir dirilişle tekrar ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibin hürmetine bize afiyet, helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Son nefesimizi kamil bir imanla vermeyi, ahirette sevgili peygamberimize komşu olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu meydanda irad ettiği veda hutbesinde bize öğrettiği üzere, kanı kanla, malı malla, hakkı haksızlıkla, gücü gaddarlıkla ölçen cahiliye anlayışından bizleri uzak eyle ya Rabbi. Arabın aceme, acemin araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, zenginin fakire, fakirin zengire bir üstünlüğü olmadığını idrak eden, gerçek üstünlüğün takvada olduğunu müdrik bir ümmet eyle bizleri ya Rabbi. Müminlerin yek vücut olduğunu, bir uzvun acısını diğerlerin de hissedeceğini bize unutturma. Kanayan yaralarımıza derman ol ya Rabbi. Allah'ım, sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Göndermiş olduğun kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an haktır. Kıyamet haktır. Hesap haktır. Bizleri hak yoldan ayırma ya Rabbi. Allah'ım, sana teslim olduk. Sana inandık. Sana güvendik. Sana yöneldik. Senin yardımınla nefsimiz ve düşmanlarımıza karşı mücadele ettik.
Hakkımızı aramada senin hükmüne razı olduk. Şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Gizli aleni işlediğimiz hatalarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. Allah'ım, içimizden geçenleri sen bilirsin. Bölük pörçük, düzenli düzensiz, açık gizli dualarımızı, niyazlarımızı sen işitirsin. Onları karşılıksız bırakma ya Rabbi. Amin. Elemimizi, kederimizi, ıstırabımızı dindir ya Rabbi. Amin. Allah'ım, arzularımız çok, hayatımız kısa, teknemiz küçük, denizse çok büyük. Senin rahmet denizinin hepsinden, senin rahmet denizin ise hepsinden daha büyük. İçimizin denizlerinde boğulmaktan, delhizlerinde kaybolmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sana bir çocuğun safiyeti, bir mübarek ihtiyarın acziyetiyle canı gönülden yalvarıyoruz. Ebediyet sahillerine güven içinde ulaşmayı bizlere nasip eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizleri rahmet denizine gark eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, bizim için her ne murad ettin ise onu hakkımızda hayırlı eyle. Amin. Gittiğimiz yolları, alnımıza yazılmış kaderimizi, bize layık gördüğün bahtımızı, yarınlarımızı aydınlık eyle ya Rabbi. Amin. Ey Rabbimiz, biz bir sayha kopsun diye beklemekteyiz. Bize yeniden bir diriliş ihsan eyle. Amin. Mazlumların feryadı arşa çıkıyor. Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik hep bizim ihmalimiz. Fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, analar, babalar, yaşlılar çekiyor. Onlara imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz. Senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur. Sen ol dersin, oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Amin. Bize izzetli bir irade ikram eyle. Amin. Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine, ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. Amin. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Amin. Kıyamet gününün yegane sahibi, maliki, hakimi, şahidi olan Allah'ım, o gün cümle ümmeti Muhammed'e rahmetin ve merhametinle muamele eyle. Amin. Bizlerden yardımını esirgeme ya Rabbi. Amin. Bize gücümüzün yetmediği şeylerle imtihan etme. Amin. Bizi affet. Amin. Bizi bağışla. Amin. Bize sevdiklerimizin acısını yaşatma. Amin. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Amin. Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Amin. Bize maddi ve manevi bütün hayır kapılarını aç. Amin. Bizi fazlından, kereminden, nusretinden müstefit olan kullarından eyle. Amin. Hiçbir kuluna rızık endişesi yaşatma ya Rabbi. Amin. Cümle ümmeti Muhammed'in yolunu, bahtını ve nasibini açık eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, dualarımızı, tevbelerimizi kabul eyle. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Bizleri şirk, küfür, nifak, haset ve fesat karanlıklarında bırakma ya Rabbel Alemin. Amin. Cümlemizi kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, kötü komşudan, erzeli ömürden ve imanını kurtarmadan göçüp gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Amin. Gözlerimize hüzün, yüreğimize ümitsizlik,
Ocaklar

başlarımıza ateş düşürme ya Rabbi. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, müşkilatımızı hallü asan eyle. İşimizi gücümüzü rast getir. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Bütün geçmişlerimize ve üzerimizde hakkı bulunanlara rahmet eyle. Allah'ım, rahmetinin sonsuzluğu adına mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan sensin. Yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir ya Rabbi. Allah'ım, senin arzında, senin mülkünde ağlayan analara, yetim ve öksüzlere, yaralı gönüllere merhametinden bir nefhay ilahi gönder ya Rabbi. Mazlumların duasına icabet eyle ya Rabbi. İnsanlığa, tüm yeryüzüne ve müminlere sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi. Kalplerimizi tevhid ile birleştir. Yollarımızı Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Hayatımızı Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesiyle, ahlakı hamidesiyle bereketlendir ya Rabbi. İçimizdeki kin ve nefreti, aramızdaki fitne ve fesatı izale eyle. Bizi hakkı savunan, adaletle yaşayan, mazlumun yanında duran, zalimin karşısında olan kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibi Ekrem Efendimizin duanın en hayırlısı Arefe günü duasıdır buyurduğu bu eşsiz vakitte sana açılmış ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey bu meydandaki kullarıyla meleklerine karşı iftihar eden Rabbimiz, bizleri o iftiharın muhatabı kullarından eyle ya Rabbi. Üzerimize rahmet sağanakları yağdır. Gönüllerimizi mağfiretin nuruyla doldur. Amel defterimizi şu mübarek Arefe günü tertemiz eyle ya Rabbel Alemin. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, halk ettiği rızık ve nimetlerle her iki cihanda nasiplendiren, Rezzak-ı Alem olan Rabbimiz, sen Rahman ve Rahimsin. Af, mağfiret, bereket ve şifa sahibisin. Her şeyi gören, işiten ve bilensin. Affedicisin. Affetmeyi seversin. Sana inandık, sana güvendik, sana sığındık, sana kul olduk, kapına geldik. Her türlü yardım, bereket, sağlık ve afiyet sendendir. Bizlerden rahmetini, mağfiretini, yardım ve bereketini esirgeme. Bizleri yanlış yollara sapmaktan, şeytana uymaktan, hasetten, fesattan, sana asi kul olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, imtihanımız için mühlet verdiğin şeytan ve avanesinin bizi aşağıların aşağısı yapmak niyetiyle ürettikleri hain, vesvese, desise ve tuzaklarına karşı ferasetimizi ve basiretimizi imanımızla diri tutmamızda bize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aklımızı yakıt tutuşturarak cihanı bize zindan etme. Madem ki lütfedip iman ile kalbimizi mamur ettin, o gönül iklimini küfr ile viran etme ya Rabbi. Ya Rabbi, kimlik, kişilik ve karakterimizi hesabını veremeyeceğimiz gizli ve aşikar her türlü fenalığa ve kötülüğe bulaşmaktan sen muhafaza eyle. Allah'ım, bizi tevbe edenlerden eyle. Amin. Gayretimizi âli, niyetimizi halis, amellerimizi salih eyle. Amin. Anne babalarımızı, evlatlarımızı, akraba ve dostlarımızı bizden razı eyle. Amin. Kabirde, berzah yolculuğumuzda, sırat köprüsünde yolumuzu açık, yükümüzü hafif eyle. Amin. Zorluklarımızı kolay eyle. Amin. Uzaklarımızı yakın eyle. Huzurumuzu ve sağlığımızı daim eyle. Amin. İmtihanlarımızı asan eyle. Amin.

rızkımızı bol ve bereketli, ahlakımızı güzel, kazancımızı helalinden eyle. Nefsimizi, nefesimizi ve nesebimizi pir-i pak eyle. Bizleri kadir kıymet bilenlerden, hatır gönül sayanlardan, ekmek tuz hakkı gözetenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım gördüğümüzden geri bırakma. Güzel ve hayırlı olan ne varsa bizlerden, gönlümüzden ve ömrümüzden eksik eyleme. Her iki dünyada mamur eyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım bizi yarattın, yaşattın, sayısız nimet bahşettin. Hakkı batılı bize gösterdin. Lakin biz gaflete düştük, acizlik gösterdik. En büyük nimet olan izzetimizi koruyamadık. Bizi tekrar izzetimize iade eyle ya Rabbi. Mutmain ve selim bir kalp ile yapılan bütün dualara hulusi kalp ile amin diyoruz. Pak ve temiz yürekli insanların halisane dualarına amin diyoruz. İzzet ve şeref sahibi hayatının her türlü olumsuzluklarına karşı hasbunallahi ve ni'mel vekil diyebilen tevekkül ehlinin dualarına amin diyoruz. Bizlere ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak bir izzet, yetim ve öksüz başlarını okşayacak bir şefkat, gönülleri yeniden diriltecek bir iman nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ellerimiz duada, gözlerimiz yaşla dolu, dilimizde şu niyaz var. Allah'ım kalplerimiz paramparça, bize dayanma gücü ver. Dertler büyüdü, ancak senin rahmetin daha büyüktür. Ümmeti Muhammed'i hâb-ı gafletten ikaz eyle ya Rabbi. Amin. Sen duaları kabul edensin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen mazlumların yakın yanındaki tek gerçeksin. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bize izzetli bir duruş, adil bir kalp, diri bir vicdan ihsan eyle ya Rabbi. Huzurundayız. Zaaflarımızı biliyor, acizimizi itiraf ediyor ve senin sonsuz kudretine, engin mağfiretine sığınıyoruz. Bizleri aff ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi, evlatlarımızı imanla büyütmeyi, yuvalarımızı huzurla donatmayı, amin, gençlerimizi iffet ve edep ile yetiştirmeyi nasip eyle. Amin. Bizleri dünya imtihanında sabredenlerden, amin, ahirette yüzü ak olanlardan eyle. Amin. Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesad ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi. Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemize dirlik, düzenlik ihsan eyle. Amin. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle. Amin. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallusundan muhafaza eyle. Amin. Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer, amin, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Amin. Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle. Amin. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın ezan-ı Muhammedi dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden istiklalini ilelebet baki eyle ya Rabbi. Amin. Devletimizi devlet ebed müddet eyle. Amin. Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere dünya hayatında iyilik, güzellik ve huzur nasip eyle. Amin. Ahiret yolunda imanla göçmeyi, amin, kabirde rahmetine kavuşmayı, amin,

mahşerde Peygamber Efendimizin sancağı altında haşrolmayı, rızana ulaşmayı, cennet ve cemaline ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Ey alemlerin Rabbi, bizi İslam ümmetinin hayırlı birer ferdi eyle. Ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlikte daim eyle. Ümmeti Muhammed üzerine kurulan bütün tuzakları bozarak tuzak kuranların başlarına makus eyle ya Rabbi. Bizi emanete sahip çıkmamış, mahcup ve mahzun şekilde huzuruna gelmekten muhafaza eyle. İslam'ın izzet ve şerefini taşıyamadığımız her anımızı bağışla. Bizi gaflet ve zillete düşüren tüm günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Sahabe-i kiram efendilerimiz sevgili peygamberimize muhabbetini dile getirirken anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Biz o gaye insan ufuk peygamberi Allah'ı sevdiğimiz için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu bize sonsuz mutluluğun yolunu gösterdiği için severiz. Onu bizim saadetimiz için bir ömür eza ve cefaya katlandığı için severiz. Onun içindir ki biz onu görmeden çok ama çok severiz. Allah Resulü'nün varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler onun yokluğunun ıstırabını duyabilir mi? Ey Allah'ın Resulü, gönüllerimizin yegane sultanı, Efendimiz, sevmeyi ve merhameti senden öğrendik. Yaşamanın ve ölmenin, ölmeden önce ölüp öldükten sonra yaşamanın ve yaşatmanın sırrını sen öğrettin bizlere. Yokluğunda seni çok özledik. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdun. Bizleri rahmet kanatlarının altına al. İki cihanda senden uzak eyleme. Şefaatinden mahrum eyleme ey rahmetellil alemin. Ey Nebi, sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik. Özlemeyi, sevmeyi, sevilmeyi ve sevindirmeyi özledik. Aşkı, muhabbeti, gözyaşını, müsamahayı, ahlakı, adabı, irfanı, feraset ve basireti, adaleti özledik. İzzeti, hikmeti, şefkati, hürmeti ve merhameti özledik. Seni çok arıyoruz. Seni çok özlüyoruz ya Resulallah. Bizi bu çağa, bu hayata, bu yaşadıklarımıza karşı dik tutan senin sevgindir. Senin kokundur. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah. Allah'ım, yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir. Bizleri ve nesillerimizi Kur'an ahkamı ile, sevgili peygamberimizin ahlakı ile tezyin eyle. Ahirette onun şefaatine nail eyle. Kıyamet gününde Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında haşr-ı cem eyle ya Rabbi. Allah'ım kalplerimize huzur ve sekinet, hanelerimize bolluk ve bereket, işlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Adımlarımızı hayra, sözlerimizi hikmete, düşüncelerimizi güzel olana yönlendir ya Rabbi. Bizi gafletten, tembellikten ve ümitsizlikten halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi helalinden rızıklandır. Şerlerden koru. Dualarımızı kabul buyur. Dilediğimizden daha güzelini, umduğumuzdan daha fazlasını ve dua ettiğimizden daha hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatımızı, komşularımızı ve bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden hayır dua bekleyenleri, üzerimizde emeği ve hakkı olanları ve bütün ümmeti Muhammed'i rahmet ve mağfiretinle bu Arafat gününde, Arefe gününde

de affettiğin ve bağışladığın kullardan eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Bizleri ve bütün ehli imanı bela ve musibetlerden, hastalıklardan, her türlü kötülük ve şerlerden muhafaza eyle. Beldelerimizi ve sair bilad-ı İslam'ı her türlü afat-ı araziye ve semaviyeden muhafaza eyle. Lütfundan hayırlı, bereketli, afetsiz rahmetlerindir topraklarımıza ya Rabbi. Din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerinde muvaffak eyleme ya Rabbi. Bizleri ashab-ı yeminden eyle. Kitabımızı sağımızdan almayı nasip eyle. Allah'ım sen hiçbir şeyi boşuna yaratmadın. Bize işe yaramayan, bizi işe yaramayan haleti ruhiyesinden sen kurtar ya Rabbi. Dua etmekten başka karımız yoktur. Üzerimizden korkuyu, ataleti kaldır ya Rabbi. Yiğitlerin, cengaverlerin, yürüdüğünde yeri titretenlerin, konuştuğunda sözü dinlenenlerin, ayağa kalktığında küfrün kalelerine korku salan kahraman kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. İzzet ver, şeref ver, amin, derman ver, amin, dert verme, amin, korku verme, amin, zillete düşürme ya Rabbi. Allah'ım, rahmet elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam hürmetine, dostun Halil'in İbrahim aleyhisselam hürmetine, sırdaşın Musa aleyhisselam hürmetine, Ruhullah İsa aleyhisselam hürmetine, Tevrat hürmetine, İncil hürmetine, Zebur hürmetine, Kur'an-ı Mübin hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin hidayete erdirdiğin kulların hürmetine, Allah'ım kalplerimizi nifaktan, amelimizi riyadan, gözlerimizi hain bakışlardan sen muhafaza eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Ahlakımızı güzel, amelimizi salih eyle. Bol rızkımızı bol, kazancımızı helal eyle. Kalplerimizi birleştir. Bizleri nifaka ve ayrılığa düşürme. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime, nimet verdiğin kullarının yoluna ilet ya Rabbi. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar. Amin. İman ve İslam'ın aydınlığına çıkar. Amin. Bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden sen koru ya Rabbi. Allah'ım kulaklarımızı, gözlerimizi, ellerimizi, ayaklarımızı, bil cümle azalarımızı her türlü gayri meşruluktan sen koru. Amin. Eşlerimizi, çocuklarımızı ve bütün sevdiklerimizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım senden gerçek iman ehlinin feragatını, sabır ehlinin azmini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dua ettiği gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım senden ve katından vereceğin, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalbimize hidayet, işlerimize nizam, dağınıklığımıza tertip, içimize kamil bir iman, dışımıza ameli salih, amellerimize temizlik ve ihlas ver. Bizlere rızana uygun istikameti ilham eyle ya Rabbi. Ey Kabe ve Harem'in Rabbi, ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizleri sana layık kul eyle. Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Günah, hata ve kusurlarımızı aff ve mağfiret eyle. Şefaat-ı Mustafa'ya nail eyle. Cennet ve cemalinle müşerref eyle. Amin. Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem civar eyle. Amin. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Dualarımızı kabul. Amin. Vakfemizi, amel ve ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Haccımızı mebrur eyle. Amin. Mübarek ve müteyemmen eyle. Amin. Bizleri Arafat meydanından ayrılmadan affettiğin

0: Rur bir hac ile annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eyle ya Rabbi. Burada Arafat'ta ve ülkemizde ekranları başında dualarımıza iştirak edip amin diyen tüm kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti Seyyidil Murselin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un Arafat özel yayınında yaptığı vakfe duasını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
1: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kamu spotu.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersin.

0: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız hayırlı olsun. Günyaz programında sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar bu bölümde de sizlere sunucu olarak eşlik etme gayretinde olacağım. Stüdyomuzda birbirinden kıymetli sazendelerimiz sizlerle birlikte, bizlerle birlikte Hüseyin Yıldır'ı uduyla dinleyeceğiz. Emin Bayram kanunuyla bizlerle birlikte, Yiğit Ateş'i de cellosundan çıkan o güzel ezgilerle, notalarla dinleyeceğiz inşallah. Programımızı Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Teknik masada Samet Korkut kardeşimiz bizlerle birlikte, onların da selamını sizlere iletiyoruz efendim. Ve her zaman olduğu gibi, her bölümde olduğu gibi, hem güzel icrasıyla, doyumsuz icrasıyla, hem de güftekarlarımız, bestekarlarımız hakkında, sanatkarlarımız hakkında bizlere ulaştırdığı bilgilerle Doktor Agah Terzi Üstadımız yine stüdyomuzda bizlerle birlikte. Kıymetli Üstadım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'ciğim. Nasılsın? İyisin. Görüşmeyeli bir haftadır.
0: Hamdolsun. İyiyiz üstadım. Sizleri sormalı. Sizlerle afiyettesinizdir inşallah.
1: Şükürler olsun. Her halimize elhamdülillah.
0: Şimdi her bölümde ben doğrusunu söylemek gerekirse hazırlanmadan geliyorum. Bu bölümde hem üstadlarımız hakkında, bestekarlarımız hakkında sizlerden bilgi alıyoruz. Bir taraftan da o güzel sesinizle, yorumunuzla o bestekarlarımızın eserlerini sizlerden dinlemek bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu bölümde aynı o doyumsuz ezgilerle, ilahilerle inşallah birlikte olacağız. Bu bölümde hemen konumuza geçmeden önce şöyle gönüllere şifa, bir ilahi, bir ezgi sizden dinlesek nasıl olur acaba?
1: Çok iyi olur. Hem de bugün yad edeceğimiz isimlerden biri olan Hafız Nezih Tolan bestesini seslendirerek programımıza başlamış oluruz. Çok güzel bir ilahiyle başlayalım. Bilmem nideyim diye başlayan Uşak ilahi, hemen dinleyenlerimizin de aşina olduğu
0: herkesin... Yunus Emre Gürt'i söyledi, değil mi? Buyurun.
1: Bunu seslendirelim. Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Bilmem ne diyeyim aşkın elinden, kande gideyim aşkın elinden. Bu sözler Yunus Emre'ye ait, bestesi.

0: Efendiden hafızlık derslerini almaya başladı. Burada hafızlığını tamamladıktan sonra da Arapça ve Farsça derslerinde Hasan Akkuş Efendi'den talim etti ve fıkıh eğitimi de aldı. Tabi müzik tarafına baktığımızda Hafız Nezih Tolan Efendi'nin müzik eğitimini babası Hafız Hüseyin Tolan'dan almıştır. Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak ve birçok musiki üstadının katıldığı salı ve cuma günleri evlerinde yapılan meşklerde bulunarak musiki bilgisini de geliştiriyor. Böyle bir evde yaşıyor. Yani evlerinde Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak gibi isimler misafir oluyor.
1: Gönüllere şifa bir evmiş tabii. Dedi güzel değil mi? Öyle
0: İlk ağızdan kaynağın tepesinden beslenerek musiki eğitimini alıyor. Aynı zamanda babası Muzaffer Ozak Efendi'nin dervişi. Muzaffer Ozak'ı sık sık programlarımızda yad ediyoruz. Evet, Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Musikiye o kadar hizmet etmiş ki musikiyi konuştuğumuz her programda Muzaffer Ozak Efendi'nin ismini yad etmek durumunda kalıyoruz. Tabii Muzaffer Ozak Efendi'nin dervişi olan babası Nezih Tolan Efendi'yi Karagümrük'te bulunan tasavvuf musikisi folklor cemiyetine de götürerek Muzaffer Efendi'ye emanet ediyor ve Muzaffer Efendi'nin himayesine giriyor Hafız Nezih Tolan Efendi. Onunla birlikte önceki bölümlerde de bahsetmiş olduğumuz gibi Hafız Kemal Tezergil gibi yurt dışı seyahatlerinde Muzaffer Ozak Efendi'ye eşlik ediyor. Onunla birlikte musiki meşk ediyor. Nezih Efendi Muzaffer Efendi'nin vefatından sonra onun görev yaptığı Kapalı Çarşı Camili Han Durmuş Ahi Baba Hazretleri'nin banisi olduğu Muzaffer Efendi'nin görev yaptığı bu camide 5 yıl daha görev yapmaya devam ediyor. Yani onun vefatından sonra da Muzaffer Efendi'nin son görev yaptığı camide 5 sene daha hizmet ediyor. 1992 yılında haç dönüşü Ramazan ayının sonlarına doğru vefat ediyor Nezih Efendi. Vasiyeti üzerine de Seyyid Nizam Hazretleri'nin civarındaki Silivri Kapı kabristanına sırlanıyor. Devrin mühim insanlarından aldığı eğitimi hem çevresini aktararak ve paylaşarak birçok kişinin yetişmesine de vesile olmuş. Özellikle sesinin harikalığı ve muhteşem konuşma tekniğiyle de hitabetiyle de gönüllere taht kurmuş bir isim Hafız Nezih Tolan. Uşak makamında iki bestesi var ama ikisi de dillere pelesenk olmuş.
1: Zihinlere nakş olmuş, gönüllere nakş olmuş.
0: Musiki icracılığı down planda olmakla birlikte bestekarlığı yönüyle değerlendirdiğimizde yapmış olduğu iki bestede 12'den vurmuş. Çok önemli iki eseri var. Birini biraz önce seslendirdik. Bilmem neydeyim aşkın elinden. Diğeri de bir Muharremiye diyebildiğimiz aslında. Muharrem ayına özel güftelerin yer aldığı ilahilere Muharremiye diyoruz. Güftesinde Kerbela olayından da bahsettiği için Muharremiye ilahileri arasında yer alır. Elestü bir Rabbiküm diye çok sevilen, bilinen bir ilahisi daha vardır.
1: Devamını kendisi bu arada güftesi kendisine ait öyle değil mi?
0: Öyle bestesi. Biliyorum evet, ben de. Evet, bakayım hemen notadan
1: güfte
0: şöyle.
1: Güfte ve bestesi evet. Kendisine ait. Bir taraftan evet. Güftekarlığı da var. İcrasının yanında iki tane de olsa bestesinin evet. Yanında güftekarlığı da var. Sizin de söylediğiniz gibi Elestü bir Rabbiküm hitap olunduk. Galübela dedik, hakka kul olduk. Allah Allah diyerek huzura durduk demiş. Ne kadar evet. Güzel yazmış öyle değil mi? Efendim Hafız Nezih Tolan Efendimizi evet. Konu edindik. Bu bölümün bir farkı olarak iki bestekarımızı, iki sanatkarımızı bu bölümde konuk alacağız. İlki Nezih Hafız Tolan Efendi'ydi. Evet. Onun bu güzel eserini de bu Uşak İlahi'di dinledikten sonra bir başka bestekarımızla Günyaz programımıza devam evet. Edelim mi?
0: Tabii ki.
1: Buyurunuz efendim.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programımızda ilk bölümü geride bıraktık. İlk bölümde Hafız Nezih Tolan Efendi'nin iki güzel bestesini ele aldık. Sizlere ulaştırma gayretindeydik. Doktor Agah Terzi icrasıyla Utla Hüseyin Yıldır'ı dinliyorsunuz. Kanunda Emin Bayram bizlerle birlikte. Çello'da Yiğit Ateş o güzel notaları, o güzel ezgileri, ilahileri bizlere ulaştırıyor. Bu bölümde Gülniyaz programında iki bestekarı nadir aslında programımıza konuk alırız ama bu bölümde yine çok kıymetli bir bestekarımızı sizlere aktarmaya çalışacağız. Onun hayatını, sanatını, bestelerini sizlere aktarma gayretinde olacağız. Sizin için de önemli bir bestekar.
2: Tabii benim üzerimde emeği olan, musikiye başladığım amatör olarak musiki icra ettiğim yıllarda bize rehber olmuş, yol göstermiş, hocalık yapmış çok kıymetli bir isim benim için. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakın zamanda kaybettiğimiz bir isim Erdinç Çelikkol üstadı anmaya, yad etmeye çalışacağız. Aslında hemen bir eseriyle başlayalım isterseniz, ardından da söylemek istediklerimi
1: hemen
2: hatıralarımdan, bildiklerimden anlatmaya çalışacağım.
1: Birinci ağız gibi olacak, öyle değil mi?
2: Yani evet. Nispeten. Evet. Eyvallah.
1: Hangi eseri dinleyeceğiz?
2: Bir sabah makamında ilahisi var kıymetli hocamızın. Derviş Musa Bey'in güftesi. Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet diye başlayan bu ilahiyi seslendirelim.
1: Allahümme salli ala seyyidine
2: Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed'e ala Muhammed.

0: Gülniyaz.
1: Güftesi Derviş Musa Bey'e ait, bestesi Erdinç Çelikkol'a ait güzel bir ilahiyle programımız devam etti. Bu ilahinin ardından sohbetimize başlayacağız. Erdinç Çelikkol hakkında konuşmaya başlayacağız dedik. Hatta birinci ağızdandı diye söyledik. Neden? Çünkü Bursa'da değil mi üstadım?
2: Evet, Bursa'da. Benim de öğrencilik yıllarım da Bursa'da geçmişti. 1938 yılında Bursa'da doğmuş. Yani. Bursa'ya çok önemli hizmetleri olmuş. Damgasını vurmuş bir isim. Erdinç Çelikkol Üstad. Aslında alaylı gibi yetişmiş bir isimdir. Kendi kendini yetiştirmiş. Kıt kaynaklarla, yoklukla mücadele etmiş. Kendisini kıymetli musiki şinaslar arasına yazdırmış. Çabasıyla yazdırmış. Hazır hiçbir şey bulmamış. Her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak elde etmiş bir isim. Erdinç Çelikkol Üstad. Henüz ilkokul yıllarındayken esnaflığa başlıyor. Bir yandan geçimini sağlamak için, bir yandan da müzikle geçecek ömrünün temellerini de Bursa Türk Musikisi Derneği'nde atıyor. Hem esnaflık yapıyor, hem de Bursa Türk Musikisi Derneği'nde musikiyle tanışıyor. 1960'tan 63 yılına kadar İstanbul'da yaşayıp esnaflıkla birlikte müzikle de iştigal eden Çelikkol hocamız 63 yılında, ya 3 yıllık İstanbul gurbetinden sonra tekrar Bursa'ya dönüyor ve o tarihten itibaren vefatına kadar hep Bursa'da hizmette bulunuyor. 22 yılda Bursa Türk Musikisi Derneği'nde şef ve yöneticilik yapıyor İstanbul'dan döndükten sonra. 83'ten 2000 yılına kadar da Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda şef ve genel sanat yönetmeni oluyor ki tanışmamız hocanın
1: bu döneme
2: hocamızla iştigal etmemiz bu döneme denk geliyor. Benim de üniversite yıllarım 2002 yıllarında 98'de başladığım fakülteyi 2002'de bitiriyorum. O yıllarda da konservatuvardaki şefliğinin son yıllarıydı, idareciliğinin. Daha sonra da gençlik korosuyla devam ettik hocamla.
1: Ha, bırakmadı, sonrasında da devam.
2: Tabii ettim. Aslında konservatuvarı bitirdi. Bitirdikler. Daha sonra da klasik koroda şeflik yapmaya başlarken gençlik korosunu da çalıştırıyordu. Birçok kıymetli eseri kendisinden geçtik. Hiç bilmediğimiz, belki de ömrüm boyunca öğrenemeyeceğim birçok eseri onun sayesinde, ondan meşk usulüyle, aynı şekilde nota üzerinden benim gibi birçok insana öğretti. Birçok insanın musiki ufkunu açtı, genişletti. Allah gani gani rahmet eylesin. Yapmış olduğu hizmetler arasında dediğim gibi belediye konservatuarı şefliği ve yönetmenliğinin yanı sıra klasik koro, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu şefliği de var. Aynı zamanda gençlik koro yönetmişliği de var. Tabii Bursa'da, Yalova'da, İnegöl'de, İzmit'te ve diğer komşu Karamürsel gibi birçok komşu ilçede, ilde musiki dernekleri kuruyor. Bu koroları yönetiyor. Yüzlerce de öğrenci yetiştiriyor. Sadece Bursa'nın içerisinde kalmıyor. Bütün çevre coğrafyada da musikiye ön ayak olmuş.
1: Amatör düzeyde de musikiyi halkla buluşturma gayretinde.
2: Tabii. Halkın seviyesine de o musikiyi indirerek onların da yabancılamadan bu musikiyi benimsemesini sağlamış kıymetli bir isim. Gezekler düzenlemiş, hizmetlerde, konserlerde yer almış bir isim. Tabii şef ve eğitimciliğinin yanı sıra bestekarlığı yönünü de programımızda bahsettiğimiz gibi ilk eser Sabah makamında bir ilahiydi. Erdinç hocamızın bestelediği. Tasavvuf musikisinde de benim bildiğim kadarıyla 8 kadar eseri var. Ama herkesin aşina olduğu bir sanat müziği bestesi de hocamızındır. Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel isimli eserin bestekarı da Erdinç Çelikkol'dur.
1: Hepimizin bildiği.
2: Tabii, ne? Belki de 7'den 70'e herkesin kulağında olan bir eserdir. Evet.
1: Ama biz bu bölümde bir Erdinç Çelikkol'dan başka bir yine eser dinlemek isteriz.
2: Tabii. Bir eser daha okuyacağım Erdinç hocamızdan. Ancak söylemek istediğim bir iki husus daha var. Onlara da değinelim. Eserle veda ederiz. Kulağımızda Erdinç hocamızın eseri kalsın. Bugüne kadar 600'den fazla bestesi var hocamızın. Kendi yazmış olduğu ansiklopedik çalışmalar da var Türk musikisiyle ilgili. Bestelerinin yer aldığı eser de var. 340 bestesi TRT repertuarına girmiş bu 600 eserden. 1991 yılında da Milliyet Gazetesi, o zamanki meşhur gazetelerden, Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma dediğimiz bu eser sayesiyle yılın bestekarı seçilmiş bir isim. Yani 1991 yılı da benim artık 13 yaşında olduğum zamanlar gözümden kaçmış artık. Onu bilemiyoruz ama o eseri daha sonra hep kulağımızda oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben yıllarca hocamızın yanında bulundum. Çalışmalarına katıldım. Daha sonra bir eser seslendiriliyor. Çok da seviyorum. Sami abinin seslendirdiği bir eser. Birazdan okuyacağız. Derviş olan kişiler deli olagan olur. Ya bu eserin bestekarını ara ara bulamıyorum.
1: Erdinç hocayla da tanışıklığınız var.
2: Eserler geçiyoruz. Dini musiki eserler de geçiyoruz. Ama bu eseri hiç geçmemişiz. Yani notası var ama önümüze gelmemiş. Aradım. Sonunda ya o eser dedi Erdinç hocanın, Erdinç Çelikkol'un bestesi. Dedim notası yok. Meğersem kitabında başka bir güfteye yazılmış bir
1: sehven
2: beste.
1: Sehven mi yazılmış yoksa?
2: Yok. Yani aynı ilk bestelenmesi başka bir güfteyle. Daha sonra Yunus Emre'nin bu şiirine o melodi giydirilmiş. Giydirme dediğimiz. Yani bu kadar yakınında olup da gafletinde olduğum bir eseri vardı hocamın. Onun da hayatta olsaydı özür dileyecektim ama
1: zamanı o zamanmış diyelim. Belki de öğrenme zamanmış. Zamanı o zamanmış. Gaflet evet. Değildir. Hocamızın Erdinç Çelikkol'un mekanı cennet olsun. Amin, ruhu şad amin. Olsun. Ne güzel izler bırakmış geride. Ne güzel öğrenciler bırakmış. Bugün de Gün Yaz programımıza manevi konuğumuz oldu. Sanatıyla, icrasıyla, besteleriyle kıymetli bir isim Erdinç Çelikkol'dan bahsetti Doktor Agah Terzi. Programımızın sonuna geldik artık. Bu eserle az önce bahsettiğiniz eser öyle
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet. Derviş olan kişiler deli olagan olur diye başlayan sözleri aslında tam bir nasihat içeren bir Yunus Emre
1: sözleri.
2: Bunu seslendirerek veda edelim.
1: O zaman can kulağıyla sözlerini de dinleyelim evet. Aynı zamanda. Efendim Gün Yaz programımızın sonuna geldik. Mikrofon başında ben İbrahim Bildir. Elimden geldiği kadar sizlere eşlik etmeye çalıştım. Bir taraftan ben de kıymetli bestekarlarımızın hayat hikayelerini dinledim. Doktor Agah Terzi'nin verdiği bilgilerle ve onun güzel icrasını birinci ağızdan stüdyodan dinleme bahtiyarlığına eriştim. Kıymetli sazendelerimiz bizlerle birlikteydi. Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinledik. Kanun'da Emin Bayram bizlere eşlik etti. Cello'da Yiğit Ateş'i dinledik. Sesimizi sizlere teknik masada Samet Korkut kardeşim ulaştırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Programımızı Reyhan Sevinç Hanımefendi, Diyanet Radyoları'nın genel yayın yönetmenidir. Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Bizler de sizlere ulaştırdık. Reyhan Hanım'ın da yine selamını sizlere ulaştırmak isteriz. Programımızın sonunda az önce de bahsettiğimiz gibi bir Yunus Emre güftesini dinleyeceğiz. Bestesi Erdinç Çelikkol üstadımıza ait. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle bir arada olmak en büyük dualarımızdan bir tanesi. O güne dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalınız.

0: Niyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu Spotu.

reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam. Haberler az sonra.

0: Kurtarıcı Kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Hac için kutsal topraklarda olan milyonlarca Müslümanın hasreti en anlamlı vuslata dönüştü. Vakfe duasında milyonlarca hacı adayı ellerini semaya açtı. Türk hacı adayları Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un yaptığı duaya hep birlikte amin dedi. Dua merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırıldı. Diyanet TV, Diyanet Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'dan da canlı yayınlanan duada Başkan Arpaguş, ümmet bilincine ve kalplerin birleşmesine vurgu yaptı. Dünyanın dört bir yanında yaşanan acıların dinmesini dileyen Başkan Arpaguş, Filistin'de, Mescid-i Aksa'da ve yeryüzünün her köşesinde yıllardır dinmeyen acıları dindir Allah'ım. Mazlumların duasına icabet eyle, tüm yeryüzüne sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle niyazında bulundu. Duada Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği içinde el açıldı. Vatanın bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitler ve kahraman gaziler yad edildi. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş duasını Arafat Meydanı'nda ve ekranları başında amin diyerek eşlik eden müminlerin günahlardan arınarak affedilmesi niyazıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayramın bir yakınlaşma ve ruh şöleni olduğunu belirten Erdoğan, bu mübarek günlerin kalplerin yumuşamasına ve küskünlerin barışmasına vesile olmasını diledi. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki tüm mazlumlara dayanışma mesajı verdi. Kutsal topraklardaki hacıların da dualarının kabulünü niyaz eden Erdoğan, bayramda vatandaşlarına

0: vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda özellikle uyardı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma vurgusu yaptı. Kurban ve hac ibadetlerinin bencillikten uzaklaştıran ilahi bir rahmet çağrısı olduğunu belirten Arpaguş, bu ibadetlerin teslimiyet, sadakat, sabır ve şükür ruhuyla müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturduğunu vurguladı. Bayramın dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlar için sadece maddi yardım değil, yalnız olmadıklarını hissettiren anlamlı bir bağ olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Arpaguş, bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini, samimiyeti pekiştirmesini ve tüm dünyada barışa vesile olmasını niyaz etti. Bayram tatili nedeniyle yollarda hareketlilik Arefe günü de devam ediyor. Emniyet ve jandarma ekipleri yollarda teknolojik sistemler ve dronlarla 24 saat kesintisiz denetim yürütüyor. Yetkililer sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Denetimler bayram boyunca aralıksız sürecek. Müminler yarın bayram namazı için saf tutacak. Sabah camiler dolup taşacak ve kılınan namazla birlikte Kurban Bayramı coşkusu başlayacak. Yurt genelinde bayram namazı ilk olarak saat 5.14'te Iğdır'da eda edilecek. Ardahan'da 5.17, Hakkari'de 5.20, Trabzon'da 5.29, en kuzeyde Sinop'ta 5.45, en güneyde Hatay'da saat 5.54'te ve en son Çanakkale'de 6.24'te saf tutulacak. Üç büyük şehirde ise bayram namazı vakitleri şöyle: başkent Ankara'da 5.59, İstanbul'da 6.12, İzmir'de ise saatler 6.25'i gösterdiğinde alınlar secdeye varacak. Mavi Yelekli İyilik Elçileri bu yılda milyonlarca mazluma umut ışığı olmaya devam edecek. Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, dünya genelinde Türkiye dahil 85 ülkede toplam 420 bölgede sahada. Hedef tam 41 milyon mazlumun sofrasına bereket taşımak. En önemli duraklardan biri olan Filistin ve Gazze'de 1 milyon 200 bin kişiye et ulaştırılması planlanıyor. Savaş koşulları nedeniyle kesimler Mısır, Ürdün ve Hindistan'da yapılacak. Etler soğuk hava depolarında muhafaza edilerek peyderpey bölgeye gönderilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27, Eskişehir 23, Trabzon 21, Erzurum 17, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 25, Saraybosna ve Gümülcine 29 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: olmasın diye 3-5 şeftaliyi mutfak lavabosunun kenarında yediğim oluyor. Araba alım satımlarında ne tür hilelerin döndüğünü hepimiz biliyoruz, duyuyoruz, yaşıyoruz. Hiç kazası yok denilen arabaların pert olup sahte raporla sağlam gösterildiği, içinde hiç sigara içilmemiş denilen arabanın aslında bir tiryakiye ait olduğunu öğrenebiliyoruz. Orijinal diye satılan ürünlerin sahte olduğunu, yiyecek içeceklerin son kullanım tarihlerinin değiştirildiğini, sahte ilaçlar üretildiğini her gün basından görüp duyuyoruz maalesef. Bütün bunlar bizim hala dost doğru olmak denilen şeyden nasibimizi alamadığımızı gösteriyor. Ondan sonra habire şikayet edip duruyoruz. Hayatımızda bereket kalmadı. Eskiden böyle miydi? İnsanlar az kazanırdı ama kazandığının bereketi vardı. Şimdi bereket uçtu gitti. Evet, bereket kazancın az veya çok olmasında değil, doğruluk ve dürüstlükte. Siz dünyaları kazansanız bile eğer doğru dürüst iş yapmıyorsanız kazandığınızın bereketini göremezsiniz. Elin oğluysa asgari ücret elde ettiği halde kazancına haram, sözüne yalan bulaştırmadığı için bereketli ve mutlu bir hayat yaşar. Bakın Allah Resulü ne buyuruyor? Alıcı ve satıcı dürüst olup doğruyu söylerlerse yaptıkları alışveriş bereketli olur. Eğer gerçekleri gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi kaldırılır. Hiç kimse bereketi başka yerde aramasın. Bereket bizim içimizden başlar. Biz doğru dürüst olursak yer ve gök de bereketlerini Allah'ın emir ve izniyle akıtır. Bakın Rabbimiz geçmişte peygamber gönderip de sonradan helak ettiği kavimler hakkında ne buyuruyor? O peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı iman etseler ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Demek ki bereket kapılarının açılması bizim samimi olarak iman etmemize ve yalan dolan aldatma ve benzeri her türlü kötülükten uzak durmamıza bağlı. Biz bunlardan uzak durunca yer ve gök bereket olup üzerimize yağacak. Biz birbirimizle yaptığımız muamelelerde doğruluktan ayrılmadıkça her işimiz bereket olacak. Rabbimiz bizleri doğruluktan ayırmasın. Bütün iş ve hareketlerimizi bereketli kılsın.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Eğer sözünün seçkin ve etkili olmasını dilersen, ancak sorulduğunda cevap ver. Cevabın doğru ve dürüst olsun. Boş boğazlık etme. Başkalarını çekiştirme. Dedikoduya katılma. Kendin dedikodu yaparak fitne çıkarma. Söz her şeyi alt üst eden bir rüzgardır.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de.

0: 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
1: Reklam.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 9 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 13 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı arefesi. Teşrik tekbirleri bugün sabah namazıyla başlıyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın vefatı 1895. Arka sayfa. Günün konusu. Arafat'ta tevhid ve vahdetin gölgesinde. Hac, İslam'ın 5 şartından biri olup her Müslümana ömründe bir kez farz kılınmıştır. Arafat vakfesi ise haccın en önemli rükünlerinden biridir ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan günümüze kadar süre gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac Arafat'tır buyurarak Arafat'taki vakfeye verilen önemi vurgulamıştır. Arafat, insanın günahlarından arındığı ve Allah'a yaklaştığı, mahşer günü gibi bir atmosferin yaşandığı, ümmet bilincinin pekiştiği bir ibadettir. Hacı olmak sadece dini bir görev değil, aynı zamanda tevhid ve vahdetin değerini anlamaktır. Hac, İslam toplumunun birliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını pekiştirir. Arafat'ta geçirilen vakit, insanların Allah'a yakınlaşmasına, günahların affedilmesine vesile olur. Arafat, dünya üzerindeki farklılıkların ve sınıfların ortadan kalktığı, kulluk, tevhid ve vahdet bilincinin öne çıktığı bir dönüm noktasıdır. Bu yaşanan müstesna zamanlar, günahlardan arınmanın bir vesilesi olurken, hacıların da ruhunda derin izler bırakır. Bir hadis. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı Hadislerin Hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle, ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak.
Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Hac için kutsal topraklarda olan milyonlarca Müslümanın hasreti en anlamlı vuslata dönüştü. Vakfe duasında milyonlarca hacı adayı ellerini semaya açtı. Türk hacı adayları Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un yaptığı duaya hep birlikte amin dedi. Dua merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırıldı. Diyanet TV, Diyanet Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'dan da canlı yayınlanan duada Başkan Arpaguş, ümmet bilincine ve kalplerin birleşmesine vurgu yaptı. Dünyanın dört bir yanında yaşanan acıların dinmesini dileyen Başkan Arpaguş, Filistin'de, Mescid-i Aksa'da ve yeryüzünün her köşesinde yıllardır dinmeyen acıları dindir Allah'ım. Mazlumların duasına icabet eyle, tüm yeryüzüne sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle niyazında bulundu. Duada Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği içinde el açıldı. Vatanın bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitler ve kahraman gaziler yad edildi. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş duasını Arafat Meydanı'nda ve ekranları başında amin diyerek eşlik eden müminlerin günahlardan arınarak affedilmesi niyazıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayramın bir yakınlaşma ve ruh şöleni olduğunu belirten Erdoğan, bu mübarek günlerin kalplerin yumuşamasına ve küskünlerin barışmasına vesile olmasını diledi. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki tüm mazlumlara dayanışma mesajı verdi. Kutsal topraklardaki hacıların da dualarının kabulünü niyaz eden Erdoğan, bayramda vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda özellikle uyardı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma vurgusu yaptı. Kurban ve hac ibadetlerinin bencillikten uzaklaştıran ilahi bir rahmet çağrısı olduğunu belirten Arpaguş, bu ibadetlerin teslimiyet, sadakat, sabır ve şükür ruhuyla müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturduğunu vurguladı. Bayramın dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlar için sadece maddi yardım değil, yalnız olmadıklarını hissettiren anlamlı bir bağ olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Arpaguş, bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini, samimiyeti pekiştirmesini ve tüm dünyada barışa vesile olmasını niyaz etti. Bayram tatili nedeniyle yollarda hareketlilik Arefe günü de devam ediyor. Emniyet ve jandarma ekipleri yollarda teknolojik sistemler ve dronlarla 24 saat kesintisiz denetim yürütüyor. Yetkililer sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Denetimler bayram boyunca aralıksız sürecek. Müminler yarın bayram namazı için saf tutacak. Sabah camiler dolup taşacak ve kılınan namazla birlikte Kurban Bayramı coşkusu başlayacak. Yurt genelinde bayram namazı ilk olarak saat 5.14'te Iğdır'da eda edilecek. Ardahan'da 5.17, Hakkari'de 5.20, Trabzon'da 5.29, en kuzeyde Sinop'ta 5.45, en güneyde Hatay'da saat 5.54'te ve en son Çanakkale'de 6.24'te saf tutulacak. Üç büyük şehirde ise bayram namazı vakitleri şöyle: başkent Ankara'da 5.59, İstanbul'da 6.12, İzmir'de ise saatler 6.25'i gösterdiğinde alınlar secdeye varacak. Mavi Yelekli İyilik Elçileri bu yılda milyonlarca masuma umut ışığı olmaya devam edecek. Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, dünya genelinde Türkiye dahil 85 ülkede toplam 420 bölgede sahada. Hedef tam 41 milyon mazlumun sofrasına bereket taşımak. En önemli duraklardan biri olan Filistin ve Gazze'de 1 milyon 200 bin kişiye et ulaştırılması planlanıyor. Savaş koşulları nedeniyle kesimler Mısır, Ürdün ve Hindistan'da yapılacak. Etler soğuk hava depolarında muhafaza edilerek peyderpey bölgeye gönderilecek.
0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27, Eskişehir 23, Trabzon 21, Erzurum 17, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 25, Saraybosna ve Gümülcine 29 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Lubuşka şehrine doğru yola çıkıyoruz. Ve orada bizi küçük eski cami-i şerifi beklemekte. Kıymetli dostlar, Bosna Hersek'in güneybatısında taş sokakları ve Osmanlı'dan izler taşıyan tarihi dokusuyla Lubuşka şehri dikkatimizi çekmekte. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olmuş bu şehir, özellikle küçük eski cami-i şerifine de ev sahipliği yapmakta. Bu güzel tarihi sürecin en önemli tanıklarından biri olan küçük eski camini sizlerle birlikte tanıyalım istiyoruz. Sevgili dostlar,

0: Efendim küçük eski cami ismi aslında bu cami-i şerifin hem mütevazı ölçeğini hem de tarihi kimliğini yansıtmakta. Büyük kubbelerle yükselen ihtişamlı yapılardan ziyade mahalle insanının günlük hayatına eşlik eden sade bir ibadet mekanıdır burası. Taş duvarları bölgenin doğal mimari anlayışını taşırken Osmanlı estetiğinin zarif izlerini de korumaya devam etmekte. Cami-i Şerif'in mimarisinde Balkan coğrafyasına özgü sade Osmanlı üslubu dikkat çekiyor. Yapıda kesme taş kullanılmış, ahşap detaylarla iç mekana sıcak bir hava kazandırılmış. Küçük ölçülü harim kısmı insanı içine alan samimi bir atmosfer oluşturmuş. Gökyüzüne uzanan bir şehadet timsali olan minaresi ise gösterişten uzak ama son derece dengeli bir biçimde yükselmekte. Bu yönüyle Cami-i Şerif Osmanlı'nın yalnızca büyük şehirlerde değil, en küçük yerleşim yerlerinde bile estetik anlayışını nasıl yaşattığını gösteren önemli örneklerden birisidir. Bosna Hersek'teki camilerin büyük bölümü 20. yüzyıl boyunca yaşanan savaşlardan doğrudan etkilendi efendim maalesef. Özellikle Bosna Savaşı sırasında pek çok tarihi eser zarar gördü. Bazıları tamamen yıkıldı. Küçük eski Cami-i Şerif'i de bu çalkantılı dönemlerin izlerini taşımakta. Ancak bölge halkının gayretiyle yeniden ayağa kaldırıldı hamdolsun. İbadete ve ziyarete açık hale getirildi. Bu yönüyle Cami-i Şerif yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda geçmişin hafızasıyla birlikte din mübini İslam'a gönül verenlerin direnişini ve kültürel devamlılığı da sembolize etmekte. Anlatılanlara göre Cami-i Şerif'in avlusunda bir zamanlar bölgenin yaşlı alimleri gençlere ders verirmiş efendim. Yolcular burada dinlenirmiş. Özellikle yaz akşamlarında ezan sesi taş sokaklarda yankılanırken insanlar Cami-i Şerif'in çevresinde toplanırlar, ibadet kadar sohbet de burada hayat bulurmuş efendim. Belki de bu yüzden bazı yapılar yalnızca taş ve ahşaptan ibaret değil sevgili dostlar, öyle değil mi? Bu yapılar aslında içinde yaşanmışlık taşıyan sessiz hatıra mekanlarıdır. Bugün küçük eski Cami-i Şerif'i Bosna Hersek'in zorlu tarihine rağmen ayakta kalmayı başarmış, mütevazı ve bir o kadar da mimari açıdan değerli bir yapı olarak karşımızda durmakta. Her taşıyla geçmişten bugüne bir hikaye fısıldıyor bizlere sanki ve bize şunu hatırlatıyor efendim. Medeniyet bizim görmüş olduğumuz ihtişamlı yapılarla birlikte yükselen ama aynı zamanda küçük bir mahalle camisinden de bir yönü itibariyle her yönünün zenginliği de anlaşılabilen bir ihtişama sahiptir. Ve işte bu sebeple İslam medeniyeti yeryüzünde ilk ve tek medeniyettir. İslam'ın bulunmuş olduğu her yer, yaşandığı her zaman ve özellikle mekan itibariyle nefes alıp verdiği her yapı elbette hem sanatsal hem de ruhsal yükselişin çok önemli birer temsilcisi olmuşlardır. Bugün ziyaret ettiğimiz küçük eski Cami-i Şerif'i de bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Kıymetli dostlar, Bosna Hersek'in Lubuşka şehrinde bulunan küçük eski Cami-i Şerif'ini sizlerle birlikte ziyaret ettik. Şimdi de buradan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 9 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 13 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı arefesi. Teşrik tekbirleri bugün sabah namazıyla başlıyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın vefatı 1895. Arka sayfa. Günün konusu. Arafat'ta tevhid ve vahdetin gölgesinde. Hac İslam'ın 5 şartından biri olup her Müslümana ömründe bir kez farz kılınmıştır. Arafat vakfesi ise haccın en önemli rükünlerinden biridir ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan günümüze kadar süre gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac Arafat'tır buyurarak Arafat'taki vakfeye verilen önemi vurgulamıştır. Arafat, insanın günahlarından arındığı ve Allah'a yaklaştığı, mahşer günü gibi bir atmosferin yaşandığı, ümmet bilincinin pekiştiği bir ibadettir. Hacı olmak sadece dini bir görev değil, aynı zamanda tevhid ve vahdetin değerini anlamaktır. Hac, İslam toplumunun birliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını pekiştirir. Arafat'ta geçirilen vakit, insanların Allah'a yakınlaşmasına, günahların affedilmesine vesile olur. Arafat, dünya üzerindeki farklılıkların ve sınıfların ortadan kalktığı, kulluk, tevhid ve vahdet bilincinin öne çıktığı bir dönüm noktasıdır. Bu yaşanan müstesna zamanlar, günahlardan arınmanın bir vesilesi olurken, hacıların da ruhunda derin izler bırakır. Bir hadis. Duaların en faziletlisi, Arefe günü yapılan duadır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal, üzüntüsünden Medine'de duramamış, Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Şunu bil ki ağızdan ansızın çıkan söz yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez. Suyu baştan kesmek gerek. Selin başlangıçta başı bağlanmaz, önü alınmazsa bütün dünyayı yutar. Buna şaşılmaz. Bir söz vardır, dünyayı yıkar, harap eder. Bir söz de vardır, ölü gibi cansız duran tilkiyi aslan eder.

0: reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
3: Haberler az sonra.

0: Önce insanız, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Hac için kutsal topraklarda olan milyonlarca Müslümanın hasreti en anlamlı vuslata dönüştü. Vakfe duasında milyonlarca hacı adayı ellerini semaya açtı. Türk hacı adayları Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un yaptığı duaya hep birlikte amin dedi. Dua merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırıldı. Diyanet TV, Diyanet Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'dan da canlı yayınlanan duada Başkan Arpaguş, ümmet bilincine ve kalplerin birleşmesine vurgu yaptı. Dünyanın dört bir yanında yaşanan acıların dinmesini dileyen Başkan Arpaguş, Filistin'de, Mescid-i Aksa'da ve yeryüzünün her köşesinde yıllardır dinmeyen acıları dindir Allah'ım. Mazlumların duasına icabet eyle, tüm yeryüzüne sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle niyazında bulundu. Duada Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği içinde el açıldı. Vatanın bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitler ve kahraman gaziler yad edildi. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş duasını Arafat Meydanı'nda ve ekranları başında amin diyerek eşlik eden müminlerin günahlardan arınarak affedilmesi niyazıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayramın bir yakınlaşma ve ruh şöleni olduğunu belirten Erdoğan, bu mübarek günlerin kalplerin yumuşamasına ve küskünlerin barışmasına vesile olmasını diledi. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki tüm mazlumlara dayanışma mesajı verdi. Kutsal topraklardaki hacıların da dualarının kabulünü niyaz eden Erdoğan, bayramda vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda özellikle uyardı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma vurgusu yaptı. Kurban ve hac ibadetlerinin bencillikten uzaklaştıran ilahi bir rahmet çağrısı olduğunu belirten Arpaguş, bu ibadetlerin teslimiyet, sadakat, sabır ve şükür ruhuyla müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturduğunu vurguladı. Bayramın dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlar için sadece maddi yardım değil, yalnız olmadıklarını hissettiren anlamlı bir bağ olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Arpaguş, bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini, samimiyeti pekiştirmesini ve tüm dünyada barışa vesile olmasını niyaz etti. Bayram tatili nedeniyle yollarda hareketlilik Arefe günü de devam ediyor. Emniyet ve jandarma ekipleri yollarda teknolojik sistemler ve dronlarla 24 saat kesintisiz denetim yürütüyor. Yetkililer sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Denetimler bayram boyunca aralıksız sürecek. Müminler yarın bayram namazı için saf tutacak. Sabah camiler dolup taşacak ve kılınan namazla birlikte Kurban Bayramı coşkusu başlayacak. Yurt genelinde bayram namazı ilk olarak saat 5.14'te Iğdır'da eda edilecek. Ardahan'da 5.17, Hakkari'de 5.20, Trabzon'da 5.29, en kuzeyde Sinop'ta 5.45, en güneyde Hatay'da saat 5.54'te ve en son Çanakkale'de 6.24'te saf tutulacak. Üç büyük şehirde ise bayram namazı vakitleri şöyle: başkent Ankara'da 5.59, İstanbul'da 6.12, İzmir'de ise saatler 6.25'i gösterdiğinde alınlar secdeye varacak. Mavi Yelekli İyilik Elçileri bu yılda milyonlarca mazluma umut ışığı olmaya devam edecek. Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, dünya genelinde Türkiye dahil 85 ülkede toplam 420 bölgede sahada. Hedef tam 41 milyon mazlumun sofrasına bereket taşımak. En önemli duraklardan biri olan Filistin ve Gazze'de 1 milyon 200 bin kişiye et ulaştırılması planlanıyor. Savaş koşulları nedeniyle kesimler Mısır, Ürdün ve Hindistan'da yapılacak. Etler soğuk hava depolarında muhafaza edilerek peyderpey bölgeye gönderilecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27, Eskişehir 23, Trabzon 21, Erzurum 17, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 25, Saraybosna ve Gümülcine 29 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Vakit daraldı. 58'indeyim. Ölmeden şu şiirlerime bir çeki düzen versem çok mesut olacağım diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Bilmeden, idrak edilmeden, farkına varılmadan

belki bir gölgelikti, geçti gitti. Yahya Kemal ise ahir ömründe şöyle bir şiir yazıyor. Ülfet belalı şey, fakat uzlet de sıkıntılı. Bilmem nasıl geçirmeliyim son 5-10 yılı. İnsanlar anlaşıldı, cihanın da sırrı yok. Kalsaydı terkeşimde bugün tek bir altın ok, en tatlı hayal için atmazdım ufkuma. Dalsın yakında gözlerim artık son uykuma. Yalnız duyan yaşar sözü derler ki doğrudur. Yalnız duyan şekerlerim, en doğru söz budur. Gördüm ve anladım yaşamak macerasını. Baki ise ruh eğer, dilemezdim bekasını. Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var? Bitsin hayırlısı ise bu beyhude sonbahar. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Müşkil budur ki ölmeden evvel ölür kişi.

0: Aziz dinleyenler, gerçeklik duygusunun kaybolduğu bir çağda en gerçek şey hayatın bitimli olması. 30 yaşında olduğunu söyleyen birine bir başkası, demek ki ömründen 30 yaz geçmiş der. Hayatın bizatihi kendisini mucize olarak tanımlayan Maslow, kutsal alanın ötelerde değil, kişinin arka bahçesinde saklı olduğunu ifade eder. Ve istemediğim hayatı yaşaya yaşaya, istediğim hayatın nasıl bir şey olduğunu unuttum gitti der Cahit Sıtkı Tarancı Ziya'ya mektuplarında. Günün sonunda elde avuçta pişmanlık ve öykünmenin kaldığı bir terekeyle vedalaşmak istemiyor insan bu fani alemde. Çok şey bilmek değil bilgelik, çok şeyi öğretmek de değil. Hangi bilgilerin en gerekli, en az ve daha az gerekli olduğunu bilmektir der Tolstoy. Ve kaçırdığımız yaşam bilgeliğiyle israf edilen ömürler, çoğumuzun elinde kalan hayatlar. Sahi, kaç bahar kaldı ömür defterimizde? Kaç yaza daha şahitlik edeceğiz? Kaç gönülde adımız yankılanacak? Ve bir yadı cemil olma imkanı kaçımıza nasip olacak?
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

0: Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuveyt Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: Gençliğe rehber az sonra.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızda bugün çok hassas ama çoğu zamanda fark edilmeden çocuğu örseleyebilen bir konuyu ele alacağız. Takdir ve eleştiri. Bir ebeveynin çocuğuna söylediği her söz aslında çocuğun kalbine bırakılan bir izdir. Ve o iz bazen bir ömür taşınır. İşte buradan başlamak zorundayız. Çünkü bakış açısı yanlışsa, kullanılan cümleler ne kadar yumuşak olursa olsun çocuğun ruhuna dokunamaz. İslami bakışta çocuğun değeri başarısından gelmez, gayretinden de gelmez, hatta sürecinden bile gelmez. Çocuğun değeri yaratılmış olmaktan gelir. O Rabbimizin anne babaya emanetidir. Bu yüzden ebeveyn çocuğun değer veren makamı değil, emaneti taşıyan sahibidir. Takdir çoğu zaman iyi niyetle yapılır. Ama farkında olmadan şunu söyler: bunu yaptığın için değerlisin. İster başarıya odaklı olsun, ister sürece odaklı. Eğer takdir çocuğun değer hissi kazandırmak için kullanılıyorsa, orada bir sorun vardır. Çünkü çocuk şunu öğrenir: bir şey yaptığım sürece kıymetliyim. Oysa İslami bakış şunu söyler: sen zaten kıymetlisin. Ben sadece sana yolunu hatırlatıyorum. Peki böyle bir tabloda takdir hiç mi olmasın? Elbette olsun. Ama yerini ve zamanını bilerek. Takdir, değer vermek için değil, yön göstermek için vardır. Mesela çocuk bir iş yaptığında "aferin, çok akıllısın" demek yerine şöyle demek daha sahih bir duruş olacaktır: elinden geleni yapmaya niyet ettiğini görüyorum. Burada verilen mesaj şudur: ben seni ölçmüyorum, sana sadece şahitlik ediyorum. Ve aşırı takdir. Aşırı takdir ise çocuğu bozar. Çünkü aşırı takdir edilen çocuk yük taşımaya başlar. Ve çocuk şunları düşünmeye başlar: hep böyle olmalıyım. Hata yaparsam hayal kırıklığı olur. Anne babamı üzebilirim. Beni bu halimle seviyorlar çünkü. Veya örnekleri biraz daha çoğaltabiliriz: ya bu olduğum halim yetmezse, yavaşlarsam, düşersem, yanlış yaparsam, değişirsem takdir alamam. Sevilmek için güçlü görünmeliyim. Zayıf yanlarımı göstermemeliyim. Yanlış yaptığımda yalnız kalırım. Yanlış yaparsam değerim azalır. Ve bu çocuklar büyüdüklerinde hata yapmaktan korkar. Kendilerini affedemez, affetmeyi bilemez, çevresini de affedemez. Ve Allah'la ilişkilerinde bile sürekli performans kaygısı taşırlar. Oysa kulluk yarış değil, sadakattir, samimiyettir. Şimdi gelelim meselenin en hassas yerine. Çocukla iletişimde zaman zaman doğru eleştiri arayışında oluruz. Ama asıl soru şu olmalı: eleştirmek gerçekten gerekli mi? Çünkü eleştiri tonu ne kadar yumuşak olursa olsun çoğu zaman çocuğun kalbinde tepeden bakış hissi bırakır. İslami terbiyede ise esas olan yanlışı teşhir etmek değil, yolu işaret etmektir. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle buyurur: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana bir defa bile niçin böyle yaptın ya da niçin yapmadın demedi. Düşünelim, yanlış yok muydu? Elbette vardı. Ama Efendimiz aleyhisselam yanlışı merkeze almadı. Kişiyi incitecek bir dil kullanmadı, haliyle, hal diliyle yol gösterdi. Bu bize şunu öğretir: terbiye düzeltmekten önce eşlik etmektir. Bu yüzden İslami bakışta çocukla, gençle iletişimde asıl mesele nasıl eleştirelim değil, nasıl rehberlik edelim sorusudur. Rehberlik ise şunu söyler: buradayım, yalnız değilsin, birlikte düşünebiliriz, birlikte çözebiliriz. Mesela bu yanlış oldu demek yerine başka bir yolu da olabilir. Niye böyle yaptığın yerine bunu yaparken zorlandığını fark ediyorum. Bunun gibi cümleler yargı taşımaz, üstünlük kurmaz, çocuğu savunmaya itmez. Ve bu tutum çocuğun hem bize hem de kendine olan saygısını artırır. Sürekli uyarılan çocuk ise düşünmez, sorumluluk almaz, sadece kaçınmayı öğrenir. Ama rehberlik edilen çocuk kendi muhasebesini yapar, yanlışı fark eder, içten bir sorumluluk geliştirir. Bu yüzden bazen susmak en güçlü yönlendirmedir. Bir çocuk öğrenmede, davranışta ya da duyguda zorlanıyorsa, onu hızla değerlendirmek yerine şuna şahitlik etmek gerekir: her kulun yolu farklıdır. Rehberlik dili şunu söyler: zaman alabilir, kendine ait bir ritmi var ve ben buradayım. Bunun gibi cümleler çocuğa şunu öğretir: yol alırken yalnız değilim. Bir çocuk kendisine nasıl muamele ediliyorsa, terbiyenin de o şekilde olması gerektiğini düşünerek büyür. Yani asıl terbiye eden ne söylediğimiz değil, nasıl davrandığımızdır. Eğer sürekli eleştirildiyse kendini yargılar ve aynı zamanda yargılamayı, suçlamayı öğrenir. Sürekli yönlendirildiyse başkasının gözünün içine bakar. Kendine inanmaz ve güvenmez. Ama rehberlik edildiyse iç pusulasını geliştirir, kendine olan güvenini ve inancını artırır. Bu durumda çocuk sürekli yarışmaz, sürekli kendini ispatlamaya çalışmaz. Hata yaptığında da yıkılmaz. Çünkü şunu bilir ve hisseder: ben Rabbimin emanetiyim. Terbiye yük bindirmek değil, yol arkadaşlığı etmek, hal diliyle anlatmaktır. Efendim, bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki bölümümüzde şunları konuşuyor olacağız: çocuğun benlik değeri nasıl gelişir ve iman bu sürecin neresindedir? Küçük adımlar derin bağlara dönüşmeye devam etsin efendim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.
0: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Eğer sözünün seçkin ve etkili olmasını dilersen, ancak sorulduğunda cevap ver. Cevabın doğru ve dürüst olsun. Boş boğazlık etme. Başkalarını çekiştirme. Dedikoduya katılma. Kendin dedikodu yaparak fitne çıkarma. Söz her şeyi alt üst eden bir rüzgardır.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
0: Haberler az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Hac için kutsal topraklarda olan milyonlarca Müslümanın hasreti en anlamlı vuslata dönüştü. Vakfe duasında milyonlarca hacı adayı ellerini semaya açtı. Türk hacı adayları Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un yaptığı duaya hep birlikte amin dedi. Dua merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırıldı. Diyanet TV, Diyanet Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'dan da canlı yayınlanan duada Başkan Arpaguş, ümmet bilincine ve kalplerin birleşmesine vurgu yaptı. Dünyanın dört bir yanında yaşanan acıların dinmesini dileyen Başkan Arpaguş, Filistin'de, Mescid-i Aksa'da ve yeryüzünün her köşesinde yıllardır dinmeyen acıları dindir Allah'ım. Mazlumların duasına icabet eyle, tüm yeryüzüne sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle niyazında bulundu. Duada Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği içinde el açıldı. Vatanın bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitler ve kahraman gaziler yad edildi. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş duasını Arafat Meydanı'nda ve ekranları başında amin diyerek eşlik eden müminlerin günahlardan arınarak affedilmesi niyazıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayramın bir yakınlaşma ve ruh şöleni olduğunu belirten Erdoğan, bu mübarek günlerin kalplerin yumuşamasına ve küskünlerin barışmasına vesile olmasını diledi. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki tüm mazlumlara dayanışma mesajı verdi. Kutsal topraklardaki hacıların da dualarının kabulünü niyaz eden Erdoğan, bayramda vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda özellikle uyardı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma vurgusu yaptı. Kurban ve hac ibadetlerinin bencillikten uzaklaştıran ilahi bir rahmet çağrısı olduğunu belirten Arpaguş, bu ibadetlerin teslimiyet, sadakat, sabır ve şükür ruhuyla müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturduğunu vurguladı. Bayramın dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlar için sadece maddi yardım değil, yalnız olmadıklarını hissettiren anlamlı bir bağ olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Arpaguş, bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini, samimiyeti pekiştirmesini ve tüm dünyada barışa vesile olmasını niyaz etti. Bayram tatili nedeniyle yollarda hareketlilik Arefe günü de devam ediyor. Emniyet ve jandarma ekipleri yollarda teknolojik sistemler ve dronlarla 24 saat kesintisiz denetim yürütüyor. Yetkililer sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Denetimler bayram boyunca aralıksız sürecek. Müminler yarın bayram namazı için saf tutacak. Sabah camiler dolup taşacak ve kılınan namazla birlikte Kurban Bayramı coşkusu başlayacak. Yurt genelinde bayram namazı ilk olarak saat 5.14'te Iğdır'da eda edilecek. Ardahan'da 5.17, Hakkari'de 5.20, Trabzon'da 5.29, en kuzeyde Sinop'ta 5.45, en güneyde Hatay'da saat 5.54'te ve en son Çanakkale'de 6.24'te saf tutulacak. Üç büyük şehirde ise bayram namazı vakitleri şöyle: Başkent Ankara'da 5.59, İstanbul'da 6.12, İzmir'de ise saatler 6.25'i gösterdiğinde alınlar secdeye varacak. Mavi Yelekli İyilik Elçileri bu yılda milyonlarca masuma umut ışığı olmaya devam edecek. Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, dünya genelinde Türkiye dahil 85 ülkede toplam 420 bölgede sahada. Hedef tam 41 milyon masumun sofrasına bereket taşımak. En önemli duraklardan biri olan Filistin ve Gazze'de 1 milyon 200 bin kişiye et ulaştırılması planlanıyor. Savaş koşulları nedeniyle kesimler Mısır, Ürdün ve Hindistan'da yapılacak. Etler soğuk hava depolarında muhafaza edilerek peyderpey bölgeye gönderilecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27, Eskişehir 23, Trabzon 21, Erzurum 17, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 25, Saraybosna ve Gümülcine 29 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep...
hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Reklam.
1: Siz de vakıf katılım, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 9 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 13 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı Arefesi. Teşrik tekbirleri bugün sabah namazıyla başlıyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın vefatı 1895. Arka sayfa. Günün konusu. Arafat'ta tevhid ve vahdetin gölgesinde. Hac İslam'ın 5 şartından biri olup her Müslümana ömründe bir kez farz kılınmıştır. Arafat vakfesi ise haccın en önemli rükünlerinden biridir ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan günümüze kadar süre gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac Arafat'tır buyurarak Arafat'taki vakfeye verilen önemi vurgulamıştır. Arafat, insanın günahlarından arındığı ve Allah'a yaklaştığı, mahşer günü gibi bir atmosferin yaşandığı, ümmet bilincinin pekiştiği bir ibadettir. Hacı olmak sadece dini bir görev değil, aynı zamanda tevhid ve vahdetin değerini anlamaktır. Hac, İslam toplumunun birliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını pekiştirir. Arafat'ta geçirilen vakit, insanların Allah'a yakınlaşmasına, günahların affedilmesine vesile olur. Arafat, dünya üzerindeki farklılıkların ve sınıfların ortadan kalktığı, kulluk, tevhid ve vahdet bilincinin öne çıktığı bir dönüm noktasıdır. Bu yaşanan müstesna zamanlar, günahlardan arınmanın bir vesilesi olurken, hacıların da ruhunda derin izler bırakır. Bir hadis. Duaların en faziletlisi, Arefe günü yapılan duadır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Dehenin hahişe baz etme, Allah'tan gayra niyaz etme. Keşfi hal etme bir derde, iltica etme namerde. Kimseden bir şey istemek için ağzını açma. Sakın Allah'tan başkasına niyaz etme, yalvarma. Sen derdini bilmeyen hiç kimseye derdini ve halini açma. Sakın namerde de sığınma.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İyi bir yönetici olmak isteyen kişi şu beş şeyi kendinden uzak tutmalıdır. Acelecilik, cimrilik, hiddet, inatçılık ve yalancılık. Bunlardan uzak durmayan yöneticinin adı kötüye çıkar. O, sözünün itibarını kaybeder. Bunların en kötüsü inatçılıktır. İnatçılar büyük sıkıntı çeker. Düşmanın yapamadığını inatçı kendisine yapar. Bu durumunsa düşmandan farkı nedir? İnatçı insan kendi kendinin düşmanı olur.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelle dersiyle daha huzurlarınızdayız. Bugün konu edeceğimiz mecelle kaidesi aslında gündelik yaşantımızda hakikaten çok sıkça başvurduğumuz ve çözüm olarak önümüzde duran güzel bir kaide. Haddi zatında kaidelerin hepsi hayatı kolaylaştırma adına çok önemli bir misyon üstleniyor. Bugünkü kaidemiz el meşakkatu teclibu teysira. Meşakkat yani sıkıntı, zorluk kolaylığı gerektirir. Yani bir işte bir takım sıkıntılar, zorluklar söz konusuysa bu işin icra edilmesi için bazı kolaylık ve hafiflik yöntemlerine müracaat edilmesi icap eder. Tabii bu aşamada şunu da ifade etmek lazım. Burada söz konusu olan meşakkat ve zorluk normal sınırları aşan meşakkat ve zorluktur. Yoksa bu kaidede normal sınırlar içerisindeki zorluk ve meşakkat kastedilmemektedir. Hepinizin çok hak vereceğiniz bir tarzda şunu söylemek icap eder. Normal hayatta ibadetlerimizi, gündelik işlerimizi, ödevlerimizi ve görevlerimizi yerine getirirken bir tür zorluk ve meşakkatle karşılaşmamız son derece doğaldır. Yani o görevin, o işin tabiatı dolayısıyla karşılaşılabilecek bir takım zorluklar ve sıkıntılar olabilecektir. Hatta bu zorluk ve meşakkatleri bütünüyle elimine etmek neredeyse mümkün değildir. Dolayısıyla kaidede kastedilen hafiflik ve kolaylık gerektiren meşakkat bu değildir. Şayet bu gibi durumlarda da, yani işin doğası gereği karşılaşılabilecek rutin bir takım sıkıntı ve zorluklar da bu kaidede kastedilmiş olsaydı, kolaylık ve hafiflik arama cihetine gidilseydi, bu durum ibadetlerin veya ödevlerin, bir takım görevlerin ya ihmal edilmesine ya da bütünüyle terk edilmesine sebep olabilirdi. Değerli dinleyenler, bu kaide daha önce de ifade edildiği üzere bütün mezheplerce kabul edilmiş olan ve ümmehatül kavaid, yani kaidelerin anaları, kaidelerin kendisinden türediği ana kaide olarak ünlenmiş olan büyük kaidelerden biridir. Hastalık ve yolculuğun dini vecibelerimizi yerine getirirken ruhsat sayılıp bazı ödevleri bütünüyle düşürmesi, bazılarını da ertelemeye imkan tanıması bu esas üzere getirilmiş hükümlerdendir. Değerli dinleyenler, aslında genel bir değerlendirme yapacak olursak kolaylık ve hafiflik gerektiren meşakkat türleri nelerdir diye bir soru sorsak, bu kolaylık ve hafiflik gerektiren meşakkat türlerini şöyle sıralamamız mümkündür. Kolaylık ve hafiflik

0: Gençlik gerektiren meşakkat türleri yolculuk yani sefer hali olabilir. Biraz önce de değinildiği üzere namazların kısaltılması, Ramazan orucunun daha sonra tutulmak üzere ertelenmesi böyledir. Bir başkası hastalıktır, marazdır. Ceza hukukunda kendisine had uygulanacak olan şahsın hasta olması durumunda iyileşinceye kadar infazın ertelenmesi, ayakta namaz kılamayacak kadar hasta olan kişinin oturarak namaz kılması buna örnek olarak verilebilir. Bir başka kolaylık gerektiren durum ikrah, tehdit durumudur. Mesela tehdit altında yapılan satış, hibe, rehin ve ikrarın kişiye muhayyerlik hakkı vermesi bu türdendir. Kişinin tehdit altında yapılan ya da yaptırılan bu işlemleri tehdit ortadan kalktıktan sonra dilerse onaylayıp dilerse reddetmesi buna örnektir. Bir diğeri kolaylık ve rahatlık getirilmesi gereken hususlardan bir diğeri unutkanlıktır. Kişinin ihtiyaç halinde hatırlamak durumunda olduğu bir şeyi hatırlayamıyor olması. Alimler bu durumun da cezayı düşürdüğü konusunda hemfikirdirler. Mesela kişinin dini vecibelerini unutmuş olması durumunda kasten ödevlerini terk etmiş gibi değerlendirilmemesine imkan tanınması gibi. Bir diğeri değerli dinleyenler, kolaylık ve rahatlık gerektiren hususlardan bir diğeri cehalettir. Yani bilmiyor olmaktır. Mesela şufa hakkı olan, şufa hakkı dediğimiz öncelikli satın alma hakkını kastediyoruz. Şufa hakkı olan birinin bu öncelikli satın alma hakkının olduğu malın satışını bilmiyor olmasından, yani böyle bir satıştan haberdar olmamasından dolayı şufa talebini geciktirmesi durumunda onun bu hali, bu durumu mazeret sayılır. Aynı şekilde varisler murisin yani miras bırakan kişinin neyi vasiyet ettiğini bilmeden vasiyeti onaylamaları durumunda bu onayın geçerli olmaması da cehalete örnektir. Bir diğeri değerli dinleyenler, meşakkatin zorluğun kolaylığı gerektirdiği hususlardan bir diğeri de umumi belvadır. Yani herkesin başına gelebilecek, kaçınılması mümkün olmayan durumlar bu türdendir. Mesela vefaen satış yani beyul vefa, selem, icare yani kiralama gibi akitlerin caiz sayılması bu türdendir. Değerli dinleyenler, zorluk ve meşakkatten dolayı kolaylık ve hafiflik getirilmesi gereken hususlardan sonuncusu da eksiklik, yetersizliktir. Yaşının küçük olması yani sigar ve mecnunluk yani delilik de tahfif gerektiren, içinde bir tür meşakkat taşıyan durumlardandır. Mesela velisinin izni olmaksızın çocuğun bir malı teslim alması, emanet bırakılan malı teslim alması veya ödünç olarak bir malı teslim almasının bağlayıcı olmaması bu çerçevede getirilmiş bir tür kolaylıktır. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bugün mecelle dersimizin nihayetine erdik. Bir başka mecelle kaidesiyle tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Adaletin Gölgesinde. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ın hikayesi, Hazreti Davut'un hükümranlığının adaletle taçlanmasıyla devam ediyordu. Hazreti Davut hükümdar olduğunda halkın önemli bir kısmı göçebe hayatı yaşıyordu. Baharın gelişiyle beraber yollara düşen bu insanlar, hayvanlarının rahat otlatabileceği yerlere konuyor, bir süre burada kaldıktan sonra göçüyorlardı. Göçebeler, devletin insanlara sunduğu imkanlardan yararlanamadıkları gibi, yerleşik hayatın kurallarına da yabancılık çekiyorlardı. Hazreti Davut, öncelikle göçebelerin ürünlerini satabilmeleri için sabit bir pazar kurdu. Bu sayede onlar daha iyi gelir elde ettiği gibi, yerli halk da günlük ve taze ürünleri satın alabileceği için memnundu. Bu, göçebelerin giderek yerleşik hayata alışmalarına da imkan tanıdı. Hazreti Davud'un görevlendirdiği öğretmenler, göçebelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim verirken, onlar da dağlarda ve yaylalarda öğrendiklerini şehirlilere anlatıyordu. Hangi otun ne işe yaradığını, yaraları çabuk iyileştirmenin ince noktalarını, yiyecekleri bozulmadan saklamanın yollarını paylaşıyorlardı. Zamanla bütün halk kaynaştı. Göçebeler artık yılın belli aylarında yaylaları çıkıyor, onun dışında bütün hayatlarını şehir ve kasabalarda geçiriyorlardı. Bir gün hekim başı çok acil olduğunu söyleyerek Hazreti Davut'la görüşmek istediğini bildirdi. Hazreti Davut hemen onu kabul etti. Hekim başı son zamanlarda aynı belirtileri gösteren çok sayıda hasta bulunduğunu, yapılan tedavilerin kâr etmediğini ve birçok hastanın vefat ettiğini bildirdi. Kısa bir değerlendirme sonunda bir salgınla karşı karşıya olduklarını anladılar. Hazreti Davut diğer hekimlerle de görüştükten sonra kararını bildirdi. Önce halkımızı hastalık hakkında bilgilendirin. Çarşılarda bolca temizlik malzemesi bulundurun. Gerekirse bunların bedellerini devlet hazinesinden biz karşılayalım. Halkın iyi beslenmesi için ücretsiz olarak gıda malzemesi dağıtın. Hastalığa yakalananlarla yakın temasta bulunmayın. Hekimler de farklı ilaçları deneyip en iyisini tespit etmeye çalışsınlar. Alınan tedbirler hastalığın yayılma hızını azaltsa da beklenen sonucu vermedi. Zaman geçtikçe halk tedbirleri gevşetti ve hastalık tekrar yayılmaya başladı. Bu yüzden hastalığın kontrol altına alınması bir türlü mümkün olmadı. İlaçlar yetmiyor, hekimler hastalara yetişemiyordu. Ölümlerin sayısı artınca tekrar Hazreti Davut'a gelip maddi tedbirlerin yeterli olmadığını, salgının bitmesi için Allah'a dua etmesini istediler. Hazreti Davut Allah'a dua edeceğini, tedbirlere aynen devam etmelerini, hasta ve yaşlı çocukların da dua etmesini istedi. Hazreti Davut şehir dışına çıkıp bir kayanın üzerinde uzun uzun Allah'a dua etti. Kavminin günahlarını bağışlaması ve salgını kaldırması için niyazda bulundu. Allah onun duasını kabul etti ve hastalık yavaş yavaş sona erdi. Bunun üzerine Hazreti Davut halkına şöyle seslendi. Yüce Allah size merhamet etti ve iyilikte bulundu. Siz de ona şükrünüzü yenileyin. Halkı sordu. Ey Allah'ın peygamberi, ne yapmamızı istiyorsun? Üzerinde dua ettiğim şu kayanın yerinde bir mescit inşa ediniz. Mescidi Allah'ın evini ziyaret etmek isteyenler için daima temiz tutunuz. İsrailoğulları Hazreti Davud'un emri üzerine hazırlıklara başladılar. Tam o günlerde yanlarına bir ihtiyar geldi ve mescidi inşa etmek istediğiniz bu yerde benim de payım bulunuyor ve benim ona ihtiyacım var. Hakkımı izinsiz almanız size helal olmaz. İhtiyar son derece kararlıydı. Ben hakkımı isterim. İsrailoğulları giderek öfkelenmeye başladılar. Ya kendi gönül rızanla hakkından vazgeçersin ya da biz zorla almasını biliriz. İhtiyarsa Allah ve peygamberi Davut size bunu mu emrediyor dedi. İhtiyar adamla başa çıkamayacaklarını anlayınca Hazreti Davut'a haber verdiler. Hazreti Davut kendisine 100 koyun vererek adamı razı etmelerini istedi. Fakat adam 100 koyunu yeterli bulmadı. Koyun yerine sığır, Sonra sığır yerine 100 deve verseler de adam razı olmuyordu. Sonunda Hazreti Davut'la görüştürdüler. Ey Allah'ın peygamberi, daha da artır. Sen bu yeri Allah için alıyorsun. Allah'sa cömerttir, kibri değildir. Hazreti Davut ona zeytin, üzüm ve hurma ağaçlarından oluşan bir bahçe teklif etti. Adam o zaman kabul etti. Sen gerçekten cömertliğini gösterdin. Beni razı etmek için gayret ettin. Ey Allah'ın peygamberi, ben bu dünya malını istemiyorum. Bağışlanmam için Allah'a niyaz et yeter. Allah'ın benim tek bir günahımı bağışlaması bana verilecek bütün dünya malından daha değerli. Yaşlı adamın Hazreti Davud'u ve İsrailoğullarını sınamak için böyle davrandığı ortaya çıkmış oldu. İnşaata kaldıkları yerden devam ettiler.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Tek sende dert bulunsun, bulunur Lokman ona. Her derde derman olur, ola gör kurban ona. Aşıkların sür izin, kim bulasın kendözün. O kim açtı can gözün, dü cihan seyran ona. Ağla çeşmin kan olsun, dil ciğer büryan olsun. Zahida kurban olsun, nice yüz bin can ona. Nakşiya bekle edep, her yerde depretme lep. O kim yandı ruzu şep, hak etti ihsan ona.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Nakşi Akkirmani'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Nakşi Akkirmani, Divriği'de doğmuş, daha sonra İstanbul'a giderek Halvetiye'nin Ramazaniye kolunun kurucusu Pir Ramazan Efendi'ye intisap etmiştir. İstanbul'da Koca Mustafa Paşa dergahında manevi eğitim almıştır. Akkirmani eğitimini tamamladıktan sonra Şeyhi Murat Efendi'nin Kırım'a gitmesi üzerine irşat vazifesiyle bugün Ukrayna sınırları içinde bulunan Akkirman'a gönderilmiştir. Bundan dolayı da Akkirmani olarak anılmaktadır. Asıl adı Ali olan Akkirmani, şiirlerinde Nakşi mahlasını kullanmıştır. Müritlerini eğitmek amacıyla kaleme aldığı didaktik ve tasavvufi şiirlerinde hem hece hem de aruz veznini kullanmıştır. Şiirleri samimi, akıcı ve kolayca anlaşılabilecek bir dil ve üsluba sahiptir. Eserlerinde Allah, Allah-alem ilişkisi, zikir, ibadet, iman, aşk, ahiret hayatı, dünyanın geçiciliği ve bazı gizli sırlar gibi konuları ele almıştır. İnsanın mutluluğunun hayatın anlamını bilmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Nakşi Akkirmani'nin eserlerinin temelinde bu düşüncenin izleri görülmektedir.

Gönül birdem karar etmez, hayali yare düştüm ben. İç elden badeyi aşkı yanar, bir nara düştüm ben. Yüzünden fitneler peyda kopar, ruzi kıyamet. Gönüller mülkünü yağma eden, mekkara düştüm ben. Haber yok iptidasından, eser yok intihasından. Yanar ateş derunumda, bir özge kâra düştüm ben. Niçin Mansur Beş yarın yolunda ölmeyen ben kim? Bu sırrı bilmeyen aciz sanır inkara düştüm ben. Ebu Derdoldun inlersin, sevip ol hubu ey nakşi. Çekilmez çeşmenin yaşı, acep dildara düştüm ben.

Nakşi Ali Akkirmani'nin hem aruzu hem de heceyi birlikte kullandığı gayri mürettep bir divanı mevcuttur. Divanından sonraki en önemli eseri olan Aynül Hayat, dini, tasavvufi bir mesnevi olmakla beraber klasik mesnevi tertibinde değildir. Eserin çeşitli yerlerinde tevhid, naat ve münacatlar bulunmaktadır. Nakşi, eserlerinde bazı ayetlerin işari tefsirini ve hadislerin tasavvufi şerhini yaparak insanları uyarmakta ve hayatın manasını anlamak için kendi içlerine bakmaları gerektiğini söylemektedir. Nakşi Ali Akkirmani'nin Manzume-i Gavriye adlı eseri ise işari tefsir mahiyetinde kaleme alınan 4029 beyitlik bir mesnevidir. Bu eserinde birçok ayeti manzum şekilde tefsir ederek tasavvufi yorumlar yapmıştır. Bir diğer manzum eseri Esrarname'de tasavvufi mahiyettedir. Kitapta Allah'ın insanlara akıl, fikir, ruh ve kalp olarak 4 fazilet verdiği anlatılmaktadır. Bunlardan akıl daima Allah'ı hatırlama ve hakla batılı ayırmak gayesini taşır. Kalbin yaratılması ve ruhun varlığı hakkındaki bilgilerden sonra Hazreti Peygamber'le ilgili konulara yer verilerek onun zahir ve batın ilmine vakıf olduğu belirtilmektedir. 1655'te vefat eden Nakşi Ali Akkirmani'nin mezarı Akkirman Kalesi surları içerisinde bulunan ve Sultan Bayezid tarafından yaptırılan tekkenin hankahındadır. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Nakşi Ali Akkirmani'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözün yararı çok büyüktür. Yerinde söylenirse insanı yüceltir. Sözün yardımıyla insan yağız yerden göğe yükselir. Baş köşede kendisine bir yer bulur. Eğer dil sözünü söylemeyi beceremezse, mavi göktekini yere indirir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı

Hüsn-i hulk ile gözet adabı, gör hayatında olan şadabı. Yolu yordamı iyi huylulukla göz önünde bulundur da hayatının nasıl tazelik kazandığını, zindeleştiğini gör.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Ben Kırşehir'de Mehmet. Eşim Sagipa ve ailem için 18 bin aleme serdar olan Muhammed ilahisini istiyorum. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı diliyorum.

hayırlı akşamlar Diyanet Radyo ailesi. Ben Mersin'den Emin Taner Üncüoğlu'ndan sözlerin var içinde ilahisini. Allah'ın lütfu ikramı eşim için çalarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Senin

0: İyiyim Mer. Ben Sevda.
1: Ben de Melia. Sıradaki ilahi çok sevdiğim babama.
0: Ben de çok sevdiğim eşime
1: armağan ediyorum.

0: söz ver bana, geç karşıma söz ol.
1: İste dinle devam ediyor. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar İlahisini istiyorum ve bütün alem İslam'a armağan ediyorum. Alem İslam'ın Kurban Bayramı mübarek olsun. Hayırlı yayınlar.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi. Ben Muş'tan Hayrunisa. 15 yaşındayım ve Diyanet Radyo'yu severek dinliyorum. Ben arardım derdini ilahisini rica edebilir miyim? Ayrıca tüm ümmeti Muhammed'in Kurban Bayramı mübarek olsun.

diyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, kafama takılan soru, İslam insan ürünü bir din midir? Eğer İslam insan ürünü ise diğer dinlerden farkı nedir?
1: Bu soruda sanki daha baştan İslam'ın insan ürünü olduğu ön kabulü ve yargısı bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak da adeta İslam diğer dinlerle eşitlenmek ve sıradanlaştırılmak istenmektedir. Dolayısıyla sorunun soruluş şekli olumsuzluğu önceleyen bir yaklaşım örneğidir. Üstelik soruda üstten bakış, buyurgan bir dil ve tek taraflı bir yaklaşım söz konusudur.
0: Peki soru nasıl olmalıydı?
1: Burada bir dini konuşuyorsak, öncelikle o dinin mensuplarının bunu nasıl algıladığı, tanımladığı ve ifade ettiğine özen ve saygı göstermek gerekir. Nitekim reddiye edebiyatı dediğimiz diğer dinlere yönelik savunma ve eleştiri kitapları yazan Müslüman alimler tam da bu özeni göstermişlerdir. Onlar önce eleştirecekleri din ve inanç mensuplarının algılayışlarını, anlayışlarını ve dinlerine dair bilgileri tarafsız bir şekilde tasvir ettikten sonra eleştiri ve reddetme aşamasına geçmişlerdir. Doğruluk, dürüstlük ve adalet de bunu gerektirir. Buna göre burada soru öncelikle siz İslam'ın ilahi din olduğunu söylüyorsunuz. Buna dair deliliniz nedir? Nasıl açıklarsınız? Şeklinde veya tarafsız bir yaklaşımla soru İslam ilahi bir din mi yoksa insan ürünü mü formatında olabilirdi.
0: Öyle soralım, İslam ilahi bir din midir?
1: Evet, İslam ilahi bir dindir. İlahi din, Yüce Allah'tan gelen ve vahye dayanan dindir. İslam'ın ilahi din olduğunun iki önemli delili bulunmaktadır. Birincisi, ilk günden itibaren insan ürünü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış olmasına rağmen, ikna edici ve belgeye dayalı bir kanıt ortaya konamamıştır. Hazreti Peygamber'in ümmi oluşu, başka kaynaktan yazılı bilgi almasına engel olduğu gibi, 40 yıllık hayatında bu bilgileri edinecek bir eğitim almamış olması da böylesi bir dini kendisinin kurgulamasını imkansız kılmaktadır. İkinci kanıtsa İslam'ın insanlık tarihiyle özdeşleşmiş olan ilahi dinlerin devamı olmasıdır. Hem Hazreti Muhammed Mustafa'nın kendisinin ilk peygamber olmadığını ve yeni bir şey getirmediğini belirtmesi, hem de Kur'an'ın kendinden önceki kitapları tasdik etmesi ve onların getirdiği sahih dinin devamı olduğunu söylemesi, tarihi bir belge niteliğindedir. Nitekim tarihte geriye doğru gidildiğinde, hemen her dönemde bir ilahi dinin varlığı tespit olunmaktadır. İslam bunların sonuncusu ve o dinlerdeki bozulmaları ve tahrifleri tasih edici olarak gelmiştir.
0: Bu durumda İslam'ın beşer ürünü olduğu iddiası nereden kaynaklanmaktadır?
1: Bu iddia tarihte bütün ilahi dinlere yapılmış bir ithamdır. Kur'an'da peygamberlerin kısalarına bakıldığında hepsine yönelik "sen bir beşersin ve getirdiğin de senin uydurduğundur" şeklinde suçlama yöneltilmiştir. Müşrikler tarafından Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'e yöneltilen suçlamaya, "şayet sizin dediğiniz gibi bu Kur'an bir insan ürünü ise siz de bir insansınız. Öyleyse bir benzerini getirin" şeklinde Kur'an'ın kendisi meydan okumuştur. O günden bugüne bu meydan okumaya cevap verilebilmiş değildir.
0: Ama Kur'an bir mucize. İnsan mucizeye karşı nasıl meydan okuyabilir ki?
1: Tam da onu söylüyoruz. İslam'ın ve önceki

0: diğer ilahi dinlerin beşer ürünü olmadığını gösteren mucizedir. Mucize, peygamberi insanüstü bir konuma çıkarmaz. Çünkü mucize peygamberin gücüyle değil, Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşir. Mucizenin amacı, getirilen bilginin ve dinin ilahi kaynaklı olduğunu doğrulamak ve beşer gücünün de üstünde bulunduğunu ifade etmektir. Öte yandan peygamberlere lütfedilen korunmuşluk anlamına gelen ismet sıfatının varlığı, peygamberin getirdiği bilgiyi sağlıklı ve sağlam bir şekilde muhataplarına iletmek içindir. Burada amaç, peygamberlerin şahsını korumak değil, ilahi bilgiyi ve bildirimi korumaktır. Nitekim peygamberlerin öldürülmeleri, yaralanmaları, hatta hakarete uğramaları söz konusu olmuştur. Ama hiçbirinin bütün baskı ve yıldırmalara karşı yalan, yanlış veya ihanet denilecek bir sözü ve davranışı olmamıştır. Hepsi dürüst, güvenilir, doğru sözlü ve görevine sadık kimselerdir.
1: Diğer dinlere olan benzerliklerden yola çıkılarak mı bu iddialar dile getiriliyor?
0: Doğrudur. Modern zamanlarda dinler arasındaki benzerliklerden yola çıkarak, sanki dinlerin her biri ötekinden kopyalanıp alınmış eklektik yapılar gibi sunulmaya çalışılıyor. Burada özellikle din karşıtı çevreler bu yöntemle bütün dinleri eşitlemek, sıradanlaştırmak ve itibarsızlaştırmak amacını güdüyorlar. Halbuki ilahi dinler arasında benzerliğin çok olması, buna karşın beşeri dinlerle daha az benzerlik bulunması doğal ve gerekli bir durumdur. İlahi dinler arasında benzerliğin çok olması da bu dinlerin aynı kökten ve kaynaktan geldiğini gösterir. Aslında beklenen mevcut ilahi kökenli dinler arasında çok daha fazla benzerliğin olmasıdır. Fakat önceki ilahi dinlerin insan eliyle bir takım tahriflere maruz kalmış olması bu benzerliği azaltmaktadır. Öyleyse ilahi dinler arasındaki benzerlik İslam'ın insan ürünü değil, ilahi kaynaklı bir din olduğunun göstergesidir.
1: Peki hocam, bu tür yaklaşım eskiden de var mıydı?
0: Elbette vardı. Eskiye giderseniz müşrikler Hazreti Peygamber'i babalarının dinini bozmakla itham etmişlerdir. Yahudiler ve Hristiyanlarsa benzerliklere bakarak İslam'ın kendi dinlerinden üretilmiş bir anlayış olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ama hiçbirinin ileri sürdüğü delil ve gerekçe gerçeğe tekabül etmediği için İslam bir yüzyıl içinde döneminde bilinen dünyanın neredeyse yarısından fazlasına kendini kabul ettirmiştir. Kılıç zoruyla yayılmıştır iddiasını ise dürüst Müslüman tüccarlar vesilesiyle Malay Adaları'nda milyonlarca insan tarafından İslam'ın kabul edilmesi boşa çıkarmıştır.
1: Peki benzerliklerin hiçbir önemi yok mu?
0: Tabii ki var. Benzerlik göz ardı edilecek bir tanımlama yapılamaz. Ancak sadece benzerliklerden yola çıkılırsa eksik ve tek taraflı bir tanımlama ortaya çıkar. Bırakın bir dini, bir kişiyi, bir olayı veya olguyu bile sadece benzerliklerden yola çıkarak bütüncül ve gerçeğe uygun tanımlayamazsınız. Tanımlama hem benzerlik hem de farklılıkların birlikte kullanılmasıyla sağlıklı yapılabilir. İslam'ın önceki ilahi dinlere olan benzerliği ilahi kökenli olduğunu gösterirken, insan ürünü dinlerle arasındaki farklılık onun özgünlüğünü gösterir. Bunun anlamı, İslam hem ilahi kökenli hem de özgün bir dindir. Hazreti Peygamber'in hayatı, ilk öğrencileri olan sahabesinin onu beşer kabul etmesi, daha ilk günlerden itibaren onun getirdiği ilahi bilgiyle kendi beşeri bilgisini ayırt etmeye özen göstermeleri, İslam'ın insan ürünü olduğu iddiasını çürütür. Yahudilerin ve Hristiyanların dini tahrifi, peygamberlerin, azizlerin ve kahinlerin sözlerini ilahi kitaplarıyla bir araya toplamaları ve karıştırmış olmalarıdır. İslam'da ise Hazreti Peygamber'in sözlerinin Kur'an'dan ayrı toplanması ve asla karıştırılmamasına büyük özen gösterilmiştir. Bütün bunlar İslam'a yönelik beşer ürünü yakıştırmasını boşa çıkartmaya yeter, tespit ve delillerdir.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Allah'ın takdiri kulun rızası olur. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse kul ona razı olur. Bir sevap umarak değil, kulun gönlü Allah'ın takdirini hoş görür. Kendisi için azıcık bir şey dilemez. Tatlı yaşayışın tadının peşine düşmez. Her kimin ezeli emre uyma huyu varsa, ölüm ve hayat onun için birdir. Artık o hazine ve define için değil, Allah için yaşar. Cennet için değil, mal için değil, mülk için değil. O kamil insanın imanı Allah rızası içindir. İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz. O Allah'ın rızasını görünce güler. Kaza ve kaderin hükmü ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Kul tedbiri alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Lubuşka şehrine doğru yola çıkıyoruz. Ve orada bizi küçük eski cami-i şerifi beklemekte. Kıymetli dostlar, Bosna Hersek'in güneybatısında taş sokakları ve Osmanlı'dan izler taşıyan tarihi dokusuyla Lubuşka şehri dikkatimizi çekmekte. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olmuş bu şehir, özellikle küçük eski cami-i şerifine de ev sahipliği yapmakta. Bu güzel tarihi sürecin en önemli tanıklarından biri olan küçük eski camiyi sizlerle birlikte tanıyalım istiyoruz. Sevgili dostlar, küçük eski cami-i şerifi, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyet döneminde inşa edilmiş. Kesin yapım tarihiyle ilgili farklı rivayetler bulunsa da bölgedeki Osmanlı yerleşiminin güçlendiği yıllarda inşa edildiğini tahmin ediyoruz. Cami-i Şerif'in bahanesinin bölgede görev yapan Osmanlı idarecilerinden veya hayır sahibi yerel bir aileden olduğu düşünülüyor. Ancak pek çok Balkan camisinde olduğu gibi savaşlar, yangınlar ve göçler nedeniyle arşiv kayıtlarının bir kısmı zamanla kaybolmuş. Bu nedenle yapı biraz da sessizliğiyle konuşur bizlerle. Efendim küçük eski cami ismi aslında bu cami-i şerifin hem mütevazı ölçeğini hem de tarihi kimliğini yansıtmakta. Büyük kubbelerle yükselen ihtişamlı yapılardan ziyade mahalle insanının günlük hayatına eşlik eden sade bir ibadet mekanıdır burası. Taş duvarları bölgenin doğal mimari anlayışını taşırken Osmanlı estetiğinin zarif izlerini de korumaya devam etmekte. Cami-i Şerif'in mimarisinde Balkan coğrafyasına özgü sade Osmanlı üslubu dikkat çekiyor. Yapıda kesme taş kullanılmış, ahşap detaylarla iç mekana sıcak bir hava kazandırılmış. Küçük ölçülü harim kısmı insanı içine alan samimi bir atmosfer oluşturmuş. Gökyüzüne uzanan bir şehadet timsali olan minaresi ise gösterişten uzak ama son derece dengeli bir biçimde yükselmekte. Bu yönüyle Cami-i Şerif Osmanlı'nın yalnızca büyük şehirlerde değil, en küçük yerleşim yerlerinde bile estetik anlayışını nasıl yaşattığını gösteren önemli örneklerden birisidir. Bosna Hersek'teki camilerin büyük bölümü 20. yüzyıl boyunca yaşanan savaşlardan doğrudan etkilendi efendim.

0: maalesef. Özellikle Bosna Savaşı sırasında pek çok tarihi eser zarar gördü. Bazıları tamamen yıkıldı. Küçük eski cami-i şerifi de bu çalkantılı dönemlerin izlerini taşımakta. Ancak bölge halkının gayretiyle yeniden ayağa kaldırıldı hamdolsun. İbadete ve ziyarete açık hale getirildi. Bu yönüyle cami-i şerif yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda geçmişin hafızasıyla birlikte din mübini İslam'a gönül verenlerin direnişini ve kültürel devamlılığı da sembolize etmekte. Anlatılanlara göre cami-i şerifin avlusunda bir zamanlar bölgenin yaşlı alimleri gençlere ders verirmiş efendim. Yolcular burada dinlenirmiş. Özellikle yaz akşamlarında ezan sesi taş sokaklarda yankılanırken insanlar cami-i şerifin çevresinde toplanırlar, ibadet kadar sohbet de burada hayat bulurmuş efendim. Belki de bu yüzden bazı yapılar yalnızca taş ve ahşaptan ibaret değil sevgili dostlar, öyle değil mi? Bu yapılar aslında içinde yaşanmışlık taşıyan sessiz hatıra mekanlarıdır. Bugün küçük eski cami-i şerifi Bosna Hersek'in zorlu tarihine rağmen ayakta kalmayı başarmış, mütevazı ve bir o kadar da mimari açıdan değerli bir yapı olarak karşımızda durmakta. Her taşıyla geçmişten bugüne bir hikaye fısıldıyor bizlere sanki ve bize şunu hatırlatıyor efendim. Medeniyet bizim görmüş olduğumuz ihtişamlı yapılarla birlikte yükselen ama aynı zamanda küçük bir mahalle camisinden de bir yönü itibariyle her yönünün zenginliği de anlaşılabilen bir ihtişama sahiptir. Ve işte bu sebeple İslam medeniyeti yeryüzünde ilk ve tek medeniyettir. İslam'ın bulunmuş olduğu her yer, yaşandığı her zaman ve özellikle mekan itibariyle nefes alıp verdiği her yapı elbette hem sanatsal hem de ruhsal yükselişin çok önemli birer temsilcisi olmuşlardır. Bugün ziyaret ettiğimiz küçük eski cami-i şerifi de bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Kıymetli dostlar, Bosna Hersek'in Lubuşka şehrinde bulunan küçük eski cami-i şerifini sizlerle birlikte ziyaret ettik. Şimdi de buradan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili

ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

biz de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İyi bir yönetici olmak isteyen kişi şu beş şeyi kendinden uzak tutmalıdır. Acelecilik, cimrilik, hiddet, inatçılık ve yalancılık. Bunlardan uzak durmayan yöneticinin adı kötüye çıkar. O, sözünün itibarını kaybeder. Bunların en kötüsü inatçılıktır. İnatçılar büyük sıkıntı çeker. Düşmanın yapamadığını inatçı kendisine yapar. Bu durumunsa düşmandan farkı nedir? İnatçı insan kendi kendinin düşmanı olur.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Eğer sözünün seçkin ve etkili olmasını dilersen, ancak sorulduğunda cevap ver. Cevabın doğru ve dürüst olsun. Boş boğazlık etme. Başkalarını çekiştirme. Dedikoduya katılma. Kendin dedikodu yaparak fitne çıkarma. Söz her şeyi alt üst eden bir rüzgardır.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bir önceki programımızda sizlere duanın önemini ve duadan uzak kalmamamız gerektiğini hatırlatmıştık. Bugün dua ederken dikkat etmemiz gereken bir hususu, Rabbimizin bizim dikkatimizi çektiği bir noktayı beraberce konuşmuş olacağız. Cenab-ı Allah Araf suresinin 29. ayeti kerimesinde "Ved'uhu muhlisine lehuddin" emriyle bizlere hitap ediyor. Duamızda içten samimi bir hal içerisinde kendisine yalvarmayı bize öğütlüyor Yüce Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, duada olmazsa olmaz temel şart kuşkusuz samimiyettir. Bütün eylemlerimiz, bütün ibadetlerimizin kabulü için ihlas olarak da ifade edebileceğimiz samimiyet olmazsa olmaz bir hakikattir elbette. Ama dua ederken de dikkat etmemiz gereken bir hassasiyet olarak yine önümüze çıkıyor. Samimiyet bizi Rabbimize yakınlaştırır. Kimin huzurunda olduğumuzu, kime hitap ettiğimizi bize hatırlatmış ve silkelenmemize bir anlamda vesile olmuş olur. Cenab-ı Allah dua ederken, bu samimi hal içerisinde hareket ederken sesimize, tavrımıza, uslubumuza dikkat etmeyi de yine bize öğütlüyor. Meryem suresinde Hazreti Zekeriya'nın duasını bize öğretirken Cenab-ı Allah "İz nâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ" buyuruyor. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Kıymetli kardeşlerim, duada ses değil, söz yükseltilmeli, sözün kıymeti ve değeri artırılmalıdır. Dua bir edebi metne, bir gösterişe, bir riyaya asla dönüşmemelidir. Asıl olan kalbimizden, gönlümüzden geleni Rabbimize arz etmektir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan dua örnekleri, Peygamber Efendimizin hayatının akışı içerisinde yaptığı, bizlere tavsiye ettiği dualar var. Bunları zaman zaman yapabilir, aynen tekrar da edebiliriz. Ama duada asıl olan kalpten geçenin dilden dökülmesi ve Rabb'e arz edilmesidir. Bir metne bağlı olarak öğrenilmiş ve ezberlenmiş ifadeleri tekrar ederek dua etmektense halini ve durumunu kulun Rabbine içten samimi bir şekilde dile getirmesi kuşkusuz daha kıymetli ve önemlidir. Bu samimiyetten hareketle duanın dilinin de bir önemi yoktur. Yani Arapça dua etmemiz, Türkçe dua etmemiz, bir farklı dille Rabbimizi halimize arz etmemizin hiçbir farkı olmayacaktır. Bazen halkımız, vatandaşlarımız dualarını Arapça ifadelerle yaptıkları takdirde daha kıymetli ve değerli olabileceği zannına düşebiliyorlar ki bu dini ve doğru bir düşünce değildir. Asıl olan kalpten geçeni kimin huzurunda olduğunu bilerek, unutmadan, samimiyetle Rabb'e arz etmektir. Kıymetli dinleyenler, değerli kardeşlerim, dua ederken kul bir anlamda imanını, Rabbine olan teslimiyetini de ortaya koymaktadır zira. Her günü bitirirken okumamız sünnet olarak bize tavsiye edilen Bakara suresinin son iki ayeti kerimesine baktığımızda bu iki ayetin ilkinde imani teslimiyetimiz, bağlılığımız, Rabbimize karşı samimi tavrımız ortaya konulur. Diğer ayeti kerimede de dua cümleleri yer alır. Bu bize şunu öğretiyor ki dua kulun Rabbinin büyüklüğünü, yaratıcılığını, yeryüzünün maliki ve sahibi olduğunu kabul edişini de ortaya koyması gerekir. İşte bu samimiyetle, imanla ortaya çıkar. Önce Rabb'e teslim olma, onun büyüklüğünü kabul etme ve ona sığınarak, ona irtica ederek bu samimiyette içten, kürekten yalvarmaktır dua. Dualarımızda samimiyeti elden kaybetmeden Rabbimize ihlasla yönelebilmek temennisiyle hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.

Vakit daraldı. 58'indeyim. Ölmeden şu şiirlerime bir çeki düzen versem çok mesut olacağım diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Bilmeden, idrak edilmeden, farkına varılmadan israf edildi ömürler. Ve ne çok harcadık zamanı. Geçmeyen dakikalar, bitmeyen saatler ne çabuk tükenip bitti, anlaşılmadı. Heyhat, geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, şol göz yumup açmış gibi. Ne hoyrat kullanmışız vakti, neydi hayattan beklenti? Bir çay içimi belki, belki bir gölgelikti, geçti gitti. Yahya Kemal ise ahir ömründe şöyle bir şiir yazıyor. Ülfet belalı şey, fakat uzlet de sıkıntılı. Bilmem nasıl geçirmeliyim son 5-10 yılı. İnsanlar anlaşıldı, cihanın da sırrı yok. Kalsaydı terkeşimde bugün tek bir altın ok, en tatlı hayal için atmazdım ufkuma. Dalsın yakında gözlerim artık son uykuma. Yalnız duyan yaşar sözü derler ki doğrudur. Yalnız duyan çeker derim, en doğru söz budur. Gördüm ve anladım yaşamak macerasını. Baki ise ruh eğer, dilemezdim bekasını. Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var? Bitsin hayırlısıysa bu beyhude sonbahar. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Müşkil budur ki ölmeden evvel ölür kişi.

0: Aziz dinleyenler, gerçeklik duygusunun kaybolduğu bir çağda en gerçek şey hayatın bitimli olması. 30 yaşında olduğunu söyleyen birine bir başkası, demek ki ömründen 30 yaz geçmiş der. Hayatın bizatihi kendisini mucize olarak tanımlayan Maslow, kutsal alanın ötelerde değil, kişinin arka bahçesinde saklı olduğunu ifade eder. Ve istemediğim hayatı yaşaya yaşaya, istediğim hayatın nasıl bir şey olduğunu unuttum gitti der Cahit Sıtkı Tarancı Ziya'ya mektuplarında. Günün sonunda elde avuçta pişmanlık ve öykünmenin kaldığı bir terekeyle vedalaşmak istemiyor insan bu fani alemde. Çok şey bilmek değil bilgelik. Çok şeyi öğretmek de değil. Hangi bilgilerin en gerekli, en az ve daha az gerekli olduğunu bilmektir der Tolstoy. Ve kaçırdığımız yaşam bilgeliğiyle israf edilen ömürler, çoğumuzun elinde kalan hayatlar. Sahi, kaç bahar kaldı ömür defterimizde? Kaç yaza daha şahitlik edeceğiz? Kaç gönülde adımız yankılanacak? Ve bir yağdı cemil olma imkanı kaçımıza nasip olacak?
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
2: Resulullah'ın evi nerede?
1: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün. Bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
2: Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
1: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar.
3: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
4: Evet, sanırım ahşetten bayıldı.
5: Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz.
0: 37. Bölüm.
5: Süleym kabilesinden bir genç olan Amr bin Abese içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını eleştiriyor, haksızlıklara boyun eğmiyordu. Putlara tapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor ve yüce yaratıcıya aracısız ulaşılabileceğine inanıyordu. Pek çok din adamıyla görüştü. Derken Mekke'de Hazreti Muhammed'in peygamber olarak ortaya çıktığını duyunca vakit kaybetmeden onun yanına gelerek Müslüman oldu. İlk Müslümanlardandı. O zamanki şartlar Mekke'de kalmasına el vermediğinden kendi memleketine döndü. Şimdi Resulullah'ın Medine'ye yerleştiği haberini almış, onun yanına gelmişti. Peygamberimiz mescitte arkadaşlarıyla oturmaktaydı.
6: Esselamu aleyke ya Resulallah.
5: Peygamberimiz Amr'ın selamını ve aleyke selam diyerek aldı.
6: Beni tanıdınız mı?
5: Peygamberimiz Amr'ı hatırlamıştı. Evet dedi. Mekke'de tanışmıştık.
6: Merhaba. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim?
7: Kabe civarındadır. Orada bulabilirsin.
6: Teşekkür ederim. Şurada bekleyeyim. Kulağıma gelen bu ses de ne? Ne güzel bir şey bu. Şiir mi acaba? Şiire de benzemiyor. Bu aradığım adam olmasın? Şimdi tavafa başladı. Tavafı bitince konuşmalıyım onunla. Okuduğunuz şeyleri duydum. Size bir şey sormak istiyorum.
5: Peygamberimiz durdu ve Amr'a baktı.
6: Siz kimsiniz?
5: Resulullah, ben bir peygamberim dedi.
6: Peygamber nedir?
5: Peygamberimiz Allah'ın insanlara gönderdiği elçisidir diye yanıtladı bu soruyu.
6: Peki Allah sizi ne yapmanız için

0: gönderdi?
1: Peygamberimiz, Allah beni akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak gerektiğini insanlara anlatmak için gönderdi, dedi. Amr merakla pek çok soru sordu ve sonunda peygamberimize iman etti.
0: Ya Resulallah, size inanan ve sizi destekleyen kimse var mı?
1: Peygamberimiz şimdiye kadar kendisine inanan birkaç kişi olduğunu, bunlardan birinin hür bir insan olan Ebu Bekir, diğerinin de bir köle olan Bilal olduğunu söyledi.
0: Müsaade ederseniz ben yanınızda kalıp size yardımcı olayım. Allah'ın dininin yayılması için elimden geleni yapayım.
1: Peygamberimiz ona Mekke'nin ortamının buna müsait olmadığını kastederek şöyle dedi. Sen bugün buna güç yetiremezsin. Benim halimi ve ortalığın halini görmüyor musun? Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Amr Allah Resulü'nün bu sözüne uyarak ailesinin yanına döndü. Resulullah'a kavuşmak yıllar sonra Medine'de nasip olmuştu.
0: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
1: Peygamberimiz sabah namazından başlayarak namaz vakitlerini ve namazın gereklerini anlattı.
0: Peki abdesti nasıl almalıyım?
1: Peygamberimiz abdestin nasıl alınacağını tarif ettikten sonra, anlattığım gibi güzelce abdest alır ve Allah'tan başka hiçbir şeyle zihnini meşgul etmeden namaz kılarsan günahların bağışlanır, annenden yeni doğmuş gibi olursun, dedi.
0: Ey Allah'ın Resulü, vakitler içerisinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır?
1: Resulullah evet diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadarki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Amr susuz kalmış da suya kanamayan bir insan gibi sordukça soruyor ve aldığı her cevabı hafızasına kazıyordu. Bundan sonraki yıllarda Resulullah'ın civarından ayrılmadı. Ömrünü İslamiyet'e adadı. Mescid-i Nebevi'nin daimi cemaati arasında kadınlar da vardı. Hanım sahabiler 5 vakit namaza geliyor, Resulullah'ın sohbetinden istifade ediyorlardı. Fakat erkeklerin kalabalık oluşu onların peygamberimize diledikleri zaman ulaşmalarına engel oluyordu. Bir çözüm arayışına girdiler.
2: Peygamberimizin sohbetlerini dinleyebiliyoruz ama namaz sonrası erkekler etrafını sarınca bizim onunla görüşme imkanımız olmuyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım.
3: Haklısın. Kur'an'ı öğrenmek ve dilediğimiz konularda Resulullah'a özgürce soru sormak istiyoruz. Erkeklerin yanında bunu yapamayız.
2: Burada onlarla aynı yerde namaz kılıyor olmamız bile büyük bir gelişme. Ama yeterli değil. İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
3: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
2: O günlerden bugünlere. Peygamberimizin uyarılarıyla çok şey değişti. İlk günlerde Medine mescidine gelişimiz bile sorun olmuştu. Erkekler evlerimizden farklı bir yerde bizi görmeye alışık değiller. Mesela sen Atike, eşin Ömer'e rağmen mescide nasıl geliyorsun?
4: Ömer sabah ve yatsı namazlarında mescide gelmemden hiç hoşlanmıyor. Her fırsatta da bunu ifade ediyor.
2: Peki Ömer'in bundan hoşlanmadığını bildiğin halde nasıl geliyorsun?
4: Ömer bundan hiç hoşlanmıyor ama beni mescide gitmekten de alıkoymuyor. Allah Resulü'nün şu sözleri tabii ona engel oluyor. Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın. Ve hanımlarınız geceleyin mescide gitmek için sizden izin istediğinde onlara izin verin. Peygamberimiz böyle demişti ya.
2: Gördünüz mü? Peygamber Efendimizin sözleri olmasa namazlarımızı evde kılmak zorunda kalacağız. Ve hem cemaat sevabından hem de peygamberimizi görme nimetinden mahrum olacağız.
3: Bu imkanları kaçıramayız. Ben aramızdan bir temsilci seçip peygamberimize gönderelim derim. Bize bir gün veya bir saat tahsis etsin. O saatlerde yanına gidip rahatça onunla sohbet edelim. Dinimizle ilgili meseleleri soralım.
2: Evet, haklısın.
4: Doğru söylüyorsun.
5: Doğru söylüyorsun.
3: Bence de. Esma binti Yezid'i öneriyorum. O güzel konuşma becerisine sahip bir kadın. Meramımızı en güzel o anlatır.
2: Doğru bence söylüyorsun. Bence de.
4: Bence de.
2: Gidip bizim adımıza Peygamber Efendimizle görüşsün.
3: Esma bu işe en uygun isim. Esma, hadi Allah Resulüne git. Aramızda konuştuklarımızı anlat ona.
6: Ya Resulallah, bir kadın sizi görmek istiyor.
4: Ey Allah'ın Resulü, ben kadınları temsilen geldim. Sizin sohbetlerinizden daha fazla istifade etmek, Kur'an'ı sizin dilinizden öğrenmek istiyoruz. Etrafınızdaki kalabalık yüzünden yanınıza gelmemiz, gelsek de mahrem mevzuları sormamız zorlaşıyor. Bize bir gün tahsis etseniz de, o günde sadece hanımlar size sorularını yöneltse olur mu?
1: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine kadınlar kendilerine ayrılan günde sorularını rahatlıkla Allah'ın nebisine sormaya başladılar. Onların önemli konulara temas etmeleri Resulullah'ı sevindiriyor ve bu hanımları Ensar kadınları ne iyi kadınlardır ki utangaçlıkları dini konuları sormalarına engel olmamaktadır diyerek teşvik ediyordu. Resulullah dönemi İslam toplumunda mescit sadece bir ibadethane değildi. Sosyal hayatın merkezinde mescit vardı. Bu itibarla hanımların mescitte bulunmaları, mescitteki etkinliklere de katılmaları anlamına geliyordu. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında iki genç tartışmaya başlamış, tartışma gençlerin kendi kabilelerini yardıma çağıracağı kadar büyümüştü.
7: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
8: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
9: Şşş, sakin olun. Derdiniz nedir? Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
1: Peygamberimiz gelen bu gürültüyü duyunca dışarı çıktı.
8: Peygamberimizin mescidindesiniz. Bu neyin kavgası?
9: Hey, durun dedim size.
8: Kendinize gelin. Peygamberimiz geliyor.
1: Peygamberimiz duyduklarının şaşkınlığı içinde... Az önceki çağrınız tam cahiliye dönemine yakışır bir çağrıydı. Bu neyin nesidir deyince gençler kendilerine geldiler. Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Kalabalık sakinleşince mescitte toplandılar. Tartışanlar mahcuptu. Peygamber Efendimiz tatlı bir sohbete başladı. Bir müddet sonra şöyle dedi. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin. Peygamberimizin bu sözü karşısında dostları hayli şaşırdılar. Çünkü onlar bu sözü ilk defa duymuyorlardı. Bu söz Araplar arasında kabile bağlarını kuvvetlendiren bir söz olarak kullanılırdı. Aralarından biri şaşkınlıkla söz aldı.
6: Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım ederiz. Ancak zalime nasıl yardım edeceğiz?
1: Hazreti Peygamber, onu da zulümden men edersin, zulümden alıkoyarsın. İşte bu ona yardım etmektir, dediğinde bu özdeyişin Peygamberimizin dilinde yeni bir mana kazandığını fark ettiler. İslam, din kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyordu. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.
5: Bir sonraki bölümde buluşacağız.

0: inanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul erâeytum in ce'alallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyâme. Men ilahun gayrullahi ye'tikum bi ziyâ. Efela tesma'un.
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle.
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri, gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Evet, evet. Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Bombanmayın burada.
15: Uydurma bombayı.
7: Hepsi yalan. Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel paloklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun faloklar olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
16: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet, hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
16: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek? Kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün. Bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
2: Bence de.
4: Olur mu anne?
5: Ne olur mu oğlum?
4: Putlar olmadan da olur mu?
5: Olur oğlum.

0: müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum" diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer" buyurmuştur.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Radyo dostları, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından bulunduğunuz mekanlara selamlar, sevgiler. Ben Uğur Subaşı. Bir önceki programımızda Allah'a İman adlı eserimizin ilk bölümüyle sizlerle birlikte olduk. Bugün Allah'a İman adlı eseri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.